0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
3: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
3: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
3: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
8: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
9: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
10: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
9: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
10: Gerçekler sorulardan korkmaz.
11: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
9: Peki gerçekten öyle mi?
10: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
9: Evren bizi dinliyor mu?
10: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
9: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
10: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
11: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
10: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
10: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
10: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
11: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
12: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kutsal kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
6: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresi.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
9: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.
5: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
6: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
4: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
4: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
4: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: siyahiler. Radyomaranata.com'da.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle Vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
12: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
14: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
14: Gerçekler sorulardan korkmaz.
15: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
4: Sürekli hareket halinde misiniz?
3: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
4: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
3: Endişelenmeyin.
4: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
3: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Vakti ve daha fazlası radyomarnata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
10: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
1: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
2: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
0: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
3: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
4: Ne istiyorsan o senin.
5: Peki gerçekten öyle mi?
6: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
5: Evren bizi dinliyor mu?
6: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
5: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
6: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
5: Daha iyi bir sen programı başlıyor. Merhaba kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri. Daha iyi bir sen programına hoş geldiniz. Ben Semra.
7: Ben Aydın, hoş geldiniz.
5: Daha iyi bir sen, kulağa nasıl geliyor? Daha özgüvenli, daha üretken, daha kararlı, daha mutlu biri. Peki gerçekten ulaşabiliyor muyuz o kişiye?
7: Her yerden şu çağrıyı duyuyoruz. Kendini geliştir, sınırlarını zorla, potansiyelini ortaya çıkar. Ama kendimizin en iyi versiyonuna ulaşmak gerçekten mümkün mü? Yoksa bu bitmeyen bir yarış mı?
5: Bugünkü dünyada gelişim sadece bir tercih değil, neredeyse bir zorunluluk. Ama bu yolda yürürken bazı sorular kendini dayatıyor. Ne için gelişiyorum? Kime göre gelişiyorum? Ve gerçekten daha iyi mi oluyorum?
7: Bu programda tüm bu soruları masaya yatırıyoruz. Modern kişisel gelişim öğretilerini, deneyimleri ve içsel yolculukları konuşuyoruz. Cevap aramaktan çok doğru soruyu sormayı hedefliyoruz.
5: Çünkü bazen daha iyi bir sen olmak için önce sen kimsin sorusuna cevap bulmak gerekiyor. Evet sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, bugün empati üzerine konuşacağız sizinle ve gerçek anlamda empatinin ne olduğunu ve tanrısal olarak nasıl bir empati sahibi olabiliriz? Tanrı'nın bize göstermiş olduğu, bizden istediği empati nasıl olmalı onları konuşacağız bol bol. Ve empati kur, onun ne hissettiğini anlamaya çalış, kendini onun yerine koy. Bugünün en çok tekrar edilen önerisi aslında dünyanın bize sorduğu sorular.
7: Evet, kesinlikle öyle. Belki programımıza geçmeden önce hatırlatmış olalım. Dinleyicilerimize bizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize ulaşabilirler. Eğer soruları varsa programlarımızla ilgili, bugün konuştuğumuz empati gibi konularla ilgili ya da diğer konularla ilgili soruları varsa bize yazabilirler. Seve seve cevaplamak isteriz. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirler. Onu da hatırlatmış olalım. Kesinlikle öyle. Dünya bize bunu öğretiyor, empati kurmayı, değil mi? Onun ne hissettiğini anlamaya çalışmayı, kendimizi onun yerine koymayı öğretiyor ama tam anlamıyla bunu başarabiliyor muyuz ya da tam anlamıyla bunu yapabiliyor muyuz bilmiyoruz yani, değil mi? Çoğu kişi şunu söylüyor, empati olmadan insanlar birbirini anlayamaz. O yüzden senin görevin kendini karşısındakinin yerine koymak. Bu çok güzel, gerçekten çok olması gereken bir şey ve kutsal yazılarda da bize aktarılan bir gerçek bu zaten. Ama bu tek başımıza başarabileceğimiz bir şey mi ya da biz insanoğlu olarak bunu gerçekten sağlıklı bir şekilde başarıyor muyuz? Buna bakmak önemli. Yani modern kişisel gelişimde empati iletişimin ve ilişkilerin temel taşı olarak görülüyor ve seküler anlamda baktığımız zaman seküler anlayış şunları öne çıkarıyor. Başkasının duygularını ve düşüncelerini anlamak, empatiyi belki biraz tanımladığımız zaman, onun yerine kendini koyabilmek, hoşgörü, yargılamama ve bireysel bilinçle empatiyi geliştirmek. Ama baktığımız zaman bu yaklaşımın da gerçekten sınırları var.
5: Evet, aslında kulağa çok mantıklı geliyor az önce sıraladığın şeyler. Ama pratikte bazen şunu fark ediyor insan. Ne kadar uğraşırsan uğraş, yine de onu tam anlayamıyorsun.
7: Ya da mesela senin kayıttan önce bahsettiğim bir örnek var, dedim mesela belki insanoğlu olarak empati kurmaya çalışıyoruz.
5: Evet.
7: Ama bir noktada belki bir şeyle karşılaştığımızda o empatiyi hemen bırakıyoruz ya da tam anlamıyla empati kurmadığımızı fark ediyoruz, değil mi?
5: Kesinlikle öyle Aydın. Çünkü aslında bizim ön yargılarımız var ya da insanlara karşı belki empatiyle yaklaşıyoruz ama o insandan duyduğumuz bir söz, yapmış olduğu bir hareket bizim hemen değişmemize, farklı açıdan bakmamıza sebep oluyor.
7: Doğru.
5: Çok değişken aslında.
7: Evet.
5: Bazen empati kurmaya çalışıyoruz ama yine de olmuyor. Bazen empati kuruyoruz ama bu uzun sürmüyor maalesef.
7: Kesinlikle öyle ve ilk programımızda, yani bu Daha İyi Bir Sen programının ilk programında, ilk bölümünde biraz kişisel gelişimi tanımlamıştık beraber. Orada kişisel gelişimi tanımlarken bir psikologdan, bir psikoterapistten, Amerikalı bir psikoterapistten bahsetmiştik. Carl Rogers'tan bahsetmiştik ve ona göre insanın doğasında gerçekten bir gelişme arzusu var. Bu öyle söylüyordu. Yani aslında bir şekilde insanın içinde sürekli gelişmeyi arzulayan bir çocuk var gibiydi sanki. Ama bu süreç dış baskılarla, toplumsal beklentilerle, işte onay ihtiyacıyla, toplumdan onay ihtiyacıyla ya da aileden gelen bazı yükler neticesiyle bozulabiliyordu. Empati de sanırım bunlardan birisi.
5: Evet, aslında empati kurmaya çalıştığımız insanlar bu baskıların şekillendirdiği bir kabukla yaşıyor aslında baktığımızda. Yani sadece nasıl hissediyor değil, neden böyle hissediyor da önemli. Bu soruyu da sormamız gerekiyor. Tabii ki seküler hayatta aslında empatide bu noktada zorlanıyoruz insanlar olarak. Çünkü insanın anlayışı sınırlı. Yani ne kadar her şeyi iyi anlıyorum ya da iyi kavruyorum gibi baksak da biz sınırlıyız. Kendi deneyimlerimizle başkasını tam olarak anlamak da kolay değil. Empati bazen yüzeysel kalıyor bu noktada. Ve gurur, bencillik gibi içsel engeller de bu bağı bozabiliyor. Çünkü dediğim gibi az önce de ön yargılarımız var ve çok fazla etkenden dolayı değişebiliyor bizim bakış açımız, görüşümüz. En basit örnekle aslında benim gözlemlediğim, benim çevremde bir tane yardıma muhtaç bir kadın vardı ve insanlar çok güzel bir şey yapmaya başladılar. Gerçekten kadın için üzüldüler, yardım etmeye çalıştılar. Ne kadar zorluklardan geçtiğini fark ettiler. Empati kurdular ve yardım etmek istediler. Ama daha sonra kadından gördükleri birkaç davranıştan dolayı aslında yardımı hemen kestiler. Ve kötülemeye başladılar. Evet. İyi olmuş, hak etmiş gibi şeyler söylemeye başladılar. Baktığımız zaman çok çabuk değişiyor. Yani biz empati kuruyoruz ama sürdüremiyoruz bunu devamlı olarak. Çünkü yapıp ettiklerine göre, duyduğumuz şeylere göre çok çabuk değişiyor bu düşüncelerimiz.
7: Evet, çünkü ya insanoğlu yozlaşmış durumda değil mi Semra? Baktığımız zaman aslında her şeyimiz maalesef yozlaşmış durumda. Yani empati yeteneğimizde ya da sevgimiz bile aslında yozlaşmış ve sevgimiz bile belki bir çıkar ilişkisine dönüşmüş durumda. Niye böyle diye sorguladığımızda aslında baktığımızda hep böyle olmadığını görüyoruz. Mesela yaratılışta böyle değildi. İnsanoğlunun yaratılışına baktığımız zaman insanın sevgisi yozlaşmış olarak yaratılmadı ya da empati kurma becerisi yozlaşmış olarak yaratılmadı. Aslında insan kusursuz olarak yaratıldı. Çünkü Tanrı yarattığını iyi olarak yaratır, kusurlu olarak yaratmaz. Tanrı'nın kendisi iyi olduğu için ve kutsal yazılar bize daha büyük bir gerçeği açıkladığı için, Tanrı'nın kendisi sevgi olduğu için haliyle kötü bir varlık yaratmaz, kusurlu bir varlık yaratmaz. Ama biz Tanrı'dan uzaklaşmakla, aslında yaşam kaynağımızla, tüm bu değerleri en iyi anlamda gördüğümüz o yaşam kaynağımızdan uzaklaşmamızla, yani Adem ve Havva'nın günahıyla birlikte tüm insanlık Tanrı'dan uzaklaştı ve onların Tanrı'dan uzaklaşmış olması durumu açıkça aslında insanoğlunu yozlaştırdı. Bu empati durumunu da yozlaştırdı ya da diğer duygular konusundaki yaklaşımımızı da yozlaştırdı ve bu yüzden aslında yozlaşmış bir durumdayız, kötü bir durumdayız, hepimiz aynı durumdayız ve senin bahsettiğin gibi belki bencillik ya da belki çıkar durumu ya da kendi yargılarımız bile empati kurmamızın önüne engel çekebiliyor. Belki empati kuruyoruz ama bir noktada dediğin gibi bunu sürdüremeyebiliriz. Yani çıkar ilişkisi olan ya da belirli bir yere kadar olan empatimiz olabilir yüreğimizde. Bunun sebebi şu aslında, yine bu insanoğlunun yozlaşmış olması durumuyla ilgili. İşte bu yüzden Tanrı bize yeni bir yaşam vermek istiyor. Aslında yeni bir yaratık olarak bizi kılmak istiyor. Bu da yalnızca Mesih İsa'da mümkün. Biz Mesih İsa'yla aslında günahın bedeli olan ölümün yenildiğini görüyoruz. Çarmı üzerinde Mesih'in büyük bir zafer kazandığını görüyoruz. Onun çarmı üzerinde ölüp üçüncü gün dirildiğini görüyoruz. Ama tüm bunları yapmakla beraber Mesih'in bize aynı zamanda ete kana bürünmüş olarak müthiş bir örnek sergilediğini de görüyoruz aslında. Bize yeni bir yaşam vererek ve bizi kendi benzerliğine dönüştürerek açıkça empati konusunda da, sevgi konusunda da ve diğer bütün yozlaşmış duygularımız konusunda da Mesih bize harika bir örnek sunuyor. Çünkü gerçek empati sadece duygusal tepkileri anlamaya çalışmakla alakalı bir durum değil. Kişinin o bastırılmış yönünü, kaybedilmiş o iç dünyasını gerçekten sevgiyle yaklaşabilmekle alakalı. Ve bu sevginin en büyük örneğini biz Mesih'te görüyoruz. Mesih'in çarmığında görüyoruz. Çünkü biz günahkarken, biz kaybolmuşken, biz yozlaşmışken, biz bastırılmışken aslında Mesih bizi sevdi ve bizim günahımızı değil, aslında bizim yaratılıştaki özümüze baktı, ona odaklandı ve bizim için o günah problemini ortadan kaldırmak için dünyaya geldi ve en büyük sevgi örneği onda gerçekleşiyor. Çünkü herkesin gerçekten hayat hikayesi, geçmişi, acısı, korkusu farklı ve biz ne kadar hayal etmeye çalışsak da biz o kişi değiliz, tam anlamıyla anlamıyoruz ama bir şekilde Tanrı'nın sevgisine sahip olduğumuz zaman, Tanrı'nın sevgisini hatırladığımız zaman, Tanrı'nın bizi ne kadar sevdiğini hatırladığımız zaman o zaman gerçek empati için bir formül ortaya çıkıyor.
5: Evet Aydın, aslında az önce de sen bahsettin, günahlı oluşumuz gerçekten empati noktasında çok fazla bizi şekillendiren bir durum. Çünkü günahlı doğamızla aslında karşı tarafa baktığımızda görebildiklerimiz tam olarak Tanrı'nın istediği şekilde olmuyor maalesef. Hı hı. Ve bazen empati kurmaya çalışırken de aslında kendi varsayımlarımızı da karşı tarafa yüklüyoruz.
7: Evet.
5: Ben olsam böyle hissederdim ya da işte ben olsam böyle yapardım gibi şeyleri de söylüyoruz. Ama belki karşı taraf öyle hissediyor, farklı hissediyor, başka bir şey yapabilirdi. Çünkü dediğin gibi herkesin yaşamışlığı farklı, acıları farklı, tepkileri farklı olabiliyor. Onun için aslında biz tam olarak bu empatiyi sağlayamıyoruz. Yeterli olmuyor ya da eksik oluyor, hı hı. Mükemmeli yakalayamıyoruz. Hı hı.
7: Ve işte belki bu yüzden empati günümüzde sadece bilgiye indirgeniyor. Yani tamam seni anladım, o zaman bitti. Tamam ne hissettiğini anladım, nokta gibi düşünüyoruz. Ama orada kalınca bir şey eksik kalıyor gerçekten. Çünkü bizim yüreğimizde bir hareket yok. Ama empatinin tanımı böyle değil. Empatiye baktığımız zaman gerçekten o kişinin duygusunu tam anlamıyla hissetmek, tam anlamıyla anlayabilmekle alakalı ya da bunu gerçekten anlama çabasıyla, yürekten gelen bir anlama çabasıyla alakalı. Ama günümüzde baktığımız zaman ya da kişisel gelişim öğretilerine baktığımız zaman empati sadece biraz daha bilgiye indirgeniyor gibi. Ne hissettiğini anladım, o zaman bitti. Ne hissettiğini tanımladım, o zaman bitti gibi. Ama yüreğimizde de bir hareket olması lazım.
5: Kesinlikle öyle. Aslında bir acı duyuyorsun, karşı taraf bir acı yaşıyor ve sen empati kuruyorsun, o acıyı duyuyorsun ama hiçbir şey yapmıyorsun. Çok tuhaf gerçekten. Onu anlıyorum deyip geçiyorsun aslında. Ama gerçek empati sadece anlamakla değil ki, o yolda yürümek, evet. Onunla birlikte durmak aynı zamanda.
7: Evet ve bu bahsettiğin gibi yürekte biz böyle bir şey hissediyoruz ama eyleme geçmiyor da olabiliriz. Ama kutsal kitaba baktığımız zaman kutsal kitap bize tam tersini gösteriyor. Mesela İncil'in Romalılar bölümünü okuyacak olursak Romalılar bölümü 12. bölüm 15. ayette şöyle söylüyor. Sevinenlerle sevinin, ağlayanlarla ağlayın diyor. Çok güzel bir ayet, yani sevinenlerle sevinin, ağlayanlarla ağlayın. Aslında eylemsel bir gerçeklik var ortada ve bu sadece bir empati değil, bir paydaşlık gibi. Yani sadece anlamak değil, o duyguyu birlikte taşımak, o yükü birlikte taşımakla ilgili. Çünkü Hristiyan inancında empati insani bir beceri değil, bahsetmeye çalıştığımız gibi Tanrı'nın sevgisinin bir yansımasıdır. Yani Tanrı'da bulduğumuz o sevginin bir yansıması. Mesih bizi sevdiği için, Mesih biz günahkarken bizim için öldüğü için ve biz onda harika bir sevgiye ve lütfa sahip olduğumuz için onun sevgisi karşı tarafa yansıyor ve bu eyleme de dönüşüyor. Çünkü sevgi bir yandan eylem de gerektirir, değil mi? Eyleme dönüşen bir güçtür sevgi.
5: Evet, kesinlikle eylem gerektiriyor. Ayette de aslında şunu çok net görüyoruz ki bu sadece empati değil, paylaşım. Yani o kişiyle bir olmaktan, acıyı ve sevinci birlikte taşımaktan bahsediyor ayette çünkü. Ve empati kesinlikle paylaşımı içeriyor. Hı hı. Hareket etmeli yürek.
7: Evet ve Tanrı sadece anlamamızı istemiyor. Bugün bahsetmeye çalıştığımız gibi katılmamızı istiyor. Yani o kişinin duygularına katılmamızı istiyor. Sen ağlıyorsan ben de seninle ağlıyorum. Sen sevinirken ben de içtenlikle seninle seviniyorum. Ve bu sadece bir empati değil. Bu tam anlamıyla bir sevgi ve bu sevgiyi biz en büyük örneğiyle Tanrı'da görüyoruz, Mesih İsa'da görüyoruz. Çünkü Tanrı'nın kendisi sevgidir. Tanrı sevgidir diye tanımlıyor İncil. Ve bu sevginin en büyük eylemsel örneğini nerede görüyoruz? Diyor ki Yuhanna 3.16'da, çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi diyor. Eyleme dökülmüş anlamıyla bu sevgiyi canlı kanlı ete kana bürünmüş ve harika bir zafer kazanmış olarak Mesih İsa'da görüyoruz. O zaman gerçekten Tanrı'nın bize sağladığı, Tanrı'nın bizim kurmamızı istediği empati sadece anlamakla ilgili değil, aynı zamanda eyleme geçmekle ilgili.
5: Evet, ve aslında empatide önemli nokta kalple, aslında bütün yüreğinle yaklaşmak. Çünkü bazen insanlar beni anlamıyorlar demiyor aslında. Demek istedikleri şu: yanımda kimse yok.
7: Evet, ve bazen yani en büyük cevap ya da en büyük empati de gerçekten o kişinin yanında olmak oluyor. Bazen biz konuşarak hep kişilerin yanında olmaya çalışıyoruz ya da dedim ya, empati bilgiye indirgeniyor gibi. Biz sadece bilgi vermeye çalışıyoruz. Şöyle hissediyor olabilirsin, şöyle yap ya da ya böyle hissetmen çok normal gibi konuşuyoruz. Güzeldir bunlar tabii ki. Ama çoğu zaman asıl önemli olan şey yanında olmak, o kişinin yanında olmak. Belki sessiz olsak bile onun yanında olmak, varlığımızın ona eşlik etmesiyle ilgili. Ve gerçekten Tanrı'nın da bize yaptığı şey bu. Tanrı aslında açıkça günahımıza baktığında, Mesih İsa'nın çarmına baktığımız zaman, günahımıza baktığında, bizim zayıflıklarımıza baktığında, evet sizi anlıyorum deyip durmadı, uzaklardan bakıp sizi anlıyorum, tamam çok zorlanıyorsunuz, evet benden uzaksınız, günahınız benden sizi uzaklaştırdı ya da çok acı çekiyorsunuz, sizi anlıyorum demekle kalmadı. Ne oldu? İnsan bedeni alarak bizim yanımızda durdu aslında, bizim gibi oldu ve bizi anladığını en büyük örneğiyle, en büyük eylemiyle gösterdi. Ve biz onların yanında olmak yerine bazen sadece analiz yapıyoruz. Halbuki Tanrı bizi çaresizlik anında bile anlamakla kalmıyor. O bizimle birlikte ağlıyor, değil mi? İncil'in en kısa ayeti neydi? İsa ağladı, değil mi? Evet, yani o bizimle birlikte ağlıyor.
5: Evet Aydın, gerçekten empatiyi anlamakla sınırlıysa eksik kalıyor. Rabbin çağrısı ise yaklaş, paylaş, birlikte yürü üzerine.
7: Çünkü gerçek sevgi böyle. Gerçek sevgi acıyı uzaktan izlemek değil, o acıya ortak olmakla ilgili. Empati bununla ilgili aslında.
5: Evet, aslında bu konuyla ilgili daha konuşacağımız çok şey var. Ama şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız. Bizde kalın lütfen.
4: Radyo Maranata.
8: Radyo Maranata yayınını web sitemiz ile beraber eş zamanlı olarak YouTube Radyo Maranata canlı yayın sayfasından dinleyebilirsiniz.
9: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
10: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Daha İyi Bir Sen programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz empati ve empati üzerine konuşuyoruz sizlerle. Programımızın ilk bölümünde aslında empati kurmak üzerine konuştuk ve tanrısız bir şekilde hayatımızda Tanrı yoksa empatiyi aslında tam olarak kuramayacağımızı, bunu sürdüremeyeceğimizden bahsetmiştik aslında. Belki dinleyicilerimiz arasında şu soruyu merak edenler vardır. Neden empati kurmam gerekiyor? Neden empati kurayım ki diye düşünüyor olabilirsiniz. Tabii ki empati kurmak önemli. Şu yüzden aslında. Çünkü empati kurmak insanlarla olan ilişkimizi daha sağlıklı hale getiriyor. Güven duygusunu arttırıyor. Ya da hoşgörüyü, kabul etme duygusunu geliştiren bir şeydir empati. Ve insanların bakış açısını, farklı bakış açısına saygı duymayı, insanların düşüncelerine açık olmayı da aslında bizlere öğretmiş oluyor. Bu birlik içerisinde, beraberlik içerisinde yaşayabilmek ve birbirimizle bir paydaşlık içerisinde olabilmek için aslında empati duygusu çok önemli. Ve bu duygunun gelişmesi gerekiyor. Tabii ki konuştuğumuz üzere yaşamımızda olumlu sonuçları her zaman var. Ama tanrısız bu mümkün de değil. Bunu da çok net bir şekilde görebiliyoruz.
1: Belki şunu da eklemek gerekebilir. Neden empati duymalıyız? Aslında baktığımız zaman empati bir noktada adaletin de kaynağı gibi, değil mi? Yani empati olmadan nasıl adalet olacak, ya da empati olmadan biz nasıl başkasının hakkını gözeteceğiz ki? Bugün hani belki farklı inançlardan ya da farklı görüşlerden dinleyicilerimiz olabilir. Neden empati kurmalıyım diye düşündüğümüz zaman, empati olmadan aslında adalet olmaz, ya da empati olmadan barış olmaz, ya da hukuk kuralları yeterli olmaz aslında. Ve insanlar birbirini anlamadıkça o zaman toplumsal bir çürüme de başlamış olur. Yani empati aslında bir tür böyle adaletin güvencesi gibidir, sigortası gibidir bir yandan. Bu açıdan da düşünmek gerekiyor. Çünkü hepimiz bugün hasta olabiliriz, belki yoksullaşabiliriz, belki yalnız kalabiliriz. Bu hayatın doğasında var gerçekten. Ama empati bu kırılganlığımızı neye dönüştürüyor? Dayanışmaya dönüştürüyor aslında. Dayanışma gücünü ortaya çıkartıyor. Ve bugün belki biz güçlü olabiliriz ama yarın zayıf düştüğümüzde bize merhamet edilmesini bekleriz insanlık olarak. O yüzden başkalarına empatiyle yaklaştığımızda o zaman insan olmanın böyle en güzel değerlerini orada görüyoruz. İnsan olmanın karşılıklı bir sözleşmesi gibi sanki.
0: Evet Aydın, gerçekten öyle. Empati hepimiz için gerekli. Empati kurmalıyız. Tabii ki dediğim gibi az önce, tanrısız bu mümkün olmuyor. Neden Tanrı'ya ihtiyacımız var empati kurabilmek için? Çünkü aslında günahla yozlaşmış bir yürekle karşımızdakinin acısını da anlayamayız. Yardımcı olmaya çalışabiliriz belki ama İlk hatasında ona karşı öfkelenebiliriz, ilgimizi çekebiliriz ya da pişman olabiliriz onunla ilgilendiğimiz için. Çünkü günahlı bir duamız var. Ya da sorun yaşayan bir arkadaşımız olabilir, teselli edebiliriz, belki yanında olmaya çalışırız. Ama bir kırgınlık yaşadığımızda ya da aramız bozulduğunda iyi olmuş da diyebiliriz, hak etmiş de diyebiliriz. Yani insanın yapısı böyle maalesef. Sevgimiz de merhametimiz de yozlaşmış durumda. Bu yüzden bizlerin yeni bir yüreğe ihtiyacı var. Ve bu yeni yüreğe, yeni bakış açısına nasıl sahip olacağız? İsa Mesih'e iman ettiğimizde aslında, kutsal ruhu aldığımızda sahip olabiliriz. Yüreklerimizin değişmesi lazım, bakış açımızın değişmesi lazım. Ve bu kendi çabalarımızla ya da dünyanın öğretisiyle olmuyor maalesef. Tanrı'da yenilenmek lazım. Ve bu şekilde aslında gerçek empatiyi kurabiliriz. Evet Aydın, aslında programın ilk bölümünde okuduğun ayet aklıma geliyor bana tekrar. Hatırlatmak istiyorum ben de dinleyicilere. Romalılar 12. bölüm 15. ayette sevinenlerle sevinin, ağlayanlarla ağlayın diyordu. Aslında bir yandan çok güzel bir ayet tabii ki, çok teşvik edici. Ama dürüst olalım ki bazen bu ikisi de zor, hem de çok zor.
1: Kesinlikle öyle. Ve yani biri sevindiğinde İçtenlikle onunla sevinmek bazen kolay olmayabilir, ya da onun sevincini biz hissetmiyor olabiliriz. Çünkü belki içimizde bizim farklı duygular da olabilir. Belki kıskançlık olabilir, belki kıyaslama olabilir. Ya o seviniyor da neden ben sevinmiyorum, ya da o bunu başardı, o sevinçli bir haber aldı da neden ben almıyorum gibi bir duyguyla da yüzleşiyor olabiliriz. İç hesaplaşmalarımız da başlıyor olabilir. Ya da neden onun başına geldi de benimki hala olmadı gibi düşünüyor olabiliriz. Ya da ağlama konusunda da ya da bana ne ki yani ben niye onun için ağlayayım ki gibi düşünüyor olabiliriz.
0: Evet, özellikle bu ağlama konusunda ne yapacağımızı bilemiyoruz bazen. Söz bulamıyoruz söyleyecek. Ne desem ki şimdi diyerek uzak kaldığımız zamanlar oluyor.
1: Bir yabancılaşma hissi belki olabiliyor. Bunu görüyoruz. Ama baktığımız zaman empati paydaşlıkla alakalı bir şey. Paydaşlık ve inisiyatif almanın birleşimi gibi aslında. İnisiyatifle yaklaşmanın birleşimi gibi aslında. Kutsal kitaptaki empati de sadece bir his değil. Yani ben sevinenlerle sevinin, ağlayanlarla ağlayın derken ya ben onun kadar sevinmiyorum ki nasıl sevinenlerle sevineceğim ya da ben onun kadar bu durumdan etkilenmedim ki nasıl ağlayacağım diye düşünüyor olabiliriz ama bu sadece bir his değil. Bir adımla alakalı yani eyleme dökülmüş bir durumla alakalı. Sevincini belki bir kişinin kutlamak için o kişiyi aramak, mesaj atmak ya da bir hediye götürmek. Ben onun kadar belki sevmiyor olabilirim ama eyleme döktüğüm zaman o zaman o paydaşlığı yaşamış oluyorum. Ve o zaman o empati bende büyümüş oluyor. Ben de empatiyi anlamış oluyorum. Empatide gelişmiş oluyorum. Empatiyi öğrenmiş oluyorum. Ya da yas tutan biri için sessizce yanında oturmak. Ona taziyeye gitmek ve sessizce yanında oturmak belki. Konuşmadan sadece orada var olmak, yani adım atmak, eyleme geçmek o zaman ben hissetmesem, ben anlamıyor olsam bile beni empatide büyüten bir şey ve kutsal kitabın bize öğrettiği şey de bu. Empati sadece hissetmekle alakalı değil, aynı zamanda adım atmakla alakalı. Yani adım attığımızda o zaman empatide yine büyümüş oluyoruz, pekişmiş oluyoruz. Ve Tanrı'nın sevgisi sadece bize duygusal bir destek sağlamıyor. Mesela örnek olarak baktığımız zaman Tanrı'nın sevgisi sadece duygusal bir destek sağlamıyor bize. Aynı zamanda dönüştürücü bir güç de olduğunu görüyoruz. Yani koşulsuz olduğunu, fedakar olduğunu ve empatiyi gerçek anlamına ulaştırdığını görüyoruz. İsa'ya baktığımız zaman İsa'da bu en büyük sevginin ortaya çıkması, en büyük empati örneğinin ortaya çıkması açıkça sadece duygusal bir destek değil, sadece hissiyatla alakalı bir durum değil. Tabii ki bunun en derininde yaşandığını görüyoruz ama aynı şekilde eyleme döken dönüştürücü bir güç olduğunu da görüyoruz. Peki yani bu nasıl olacak? Hani sadece şunu bahsetmiyorum, şundan bahsetmiyorum aslında. Hissetmeden samimiyetsiz bir eylem çabasından bahsetmiyorum elbette. Bu açıkça bizim Tanrı'yı tanımamızla doğan bir şey. Yani biz Tanrı'yı tanıdığımızda o zaman yüreğimiz değişmeye başlıyor senin bahsettiğin gibi. Ve Tanrı'nın bizi ne kadar sevdiğini hatırladığımızda o zaman Tanrı'nın bizdeki kutsal ruhuyla, Mesih'e iman ettiğimiz zaman aldığımız o kutsal ruhla beraber bizim yüreğimiz de değişmeye başlıyor. Ve bizim yüreğimiz değiştikçe ve biz her geçen gün Tanrı'nın sevgisini hatırlayıp onda derinleştikçe o zaman bu eylemler yani gerçek empatiyi bizi götüren bu eylemler yaşamımızda pekişmiş oluyor, belirgin bir hale gelmiş oluyor. Yuhanna 4, 1. Yuhanna'ya baktığım zaman 1. Yuhanna 4. bölüm 7 ve 8. ayetlerde şöyle söylüyor. Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim çünkü sevgi Tanrı'dandır. Seven herkes Tanrı'dan doğmuştur ve Tanrı'yı tanır. Sevmeyen kişi Tanrı'yı tanımaz çünkü Tanrı sevgidir diyor. Yani demek ki aslında bu gerçek empati, gerçek fedakarlığın bizde doğması için, gerçek anlayışın bizde doğması için o zaman Tanrı'dan da doğmuş olmamız gerekiyor. Yani yine kendi gücümüzle, kendi çabalarımızla, kendi yeteneklerimizle de kendi algımızla oluşacak bir şeyden daha ziyade kutsal ruhta yeniden doğmuş olmak, seven olarak aslında Tanrı'da yeniden doğmuş olmak ve bunun sonucu gerçek empatinin yaşamımızda gözükmesiyle ilgili.
0: Evet Aydın, aslında birçok insan şöyle düşünüyor olabilir. Bu çok yüreği yoran bir şey empati ya da yüreğe yük olan bir durum gibi de düşünebilir ama aslında gerçek anlamıyla yüreğimizi Rab'be vermişsek, İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmişsek eğer, bizler değişiyoruz. Çünkü kutsal ruhu alıyoruz ve yüreklerimiz de düşüncelerimiz de değişiyor. O zaman empati kurmak bize bir yük olarak gelmiyor. Çünkü aslında doğal bir sonuç olarak biz empati kurabiliyoruz. Çünkü Tanrı'nın gözlerinden bakmayı öğreniyoruz. Evet. Tanrı'nın yüreğine sahip olmak ve o yürekle insanlara yaklaşmayı öğreniyoruz. Tabii ki bu zamanla olan bir şey, hemen olacak bir şey değil. Ama artık bizlerin düşüncesi ve yüreği değiştiği için o gözlerle ve o yaklaşımla aslında insanlara gerçek anlamda empati kurabiliyoruz. Evet Aydın, belki dinleyicilerimiz arasında merak edenler de vardır. Bunun bir sınırı olmalı mı? Devamlı olarak empati kurmalı ya da devamlı olarak bir şeyler mi yapmalıyız insanlar için?
1: Evet, kesinlikle yani sınırları olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bizim çağrıldığımız şey aslında Tanrı ile beraber yürümek ve biz Tanrı'nın önünde koşmaya ya da Tanrı'nın arkasında kalmaya çağrılmadık. Tanrı ile beraber yürümeye çağrıldık. Ve Mesih İsa'da bunu görüyoruz. Mesih İsa aslında bize en büyük örnek olarak her açıdan, her duygu için, yani empati içinde, sevgi içinde, adalet içinde en büyük örnek olarak bize örnek olarak sunuluyor ve biz Mesih'in benzerliğine dönüştürülüyoruz. Yani Tanrı bizi arkasından çekmiyor. Açıkça Mesih'in benzerliğine dönüştürüyor. Yani kendisiyle beraber yürümeye çağırıyor. O zaman tabii ki empatinin de sınırları olduğunu söyleyebiliriz. Olumlu anlamda sınırları olduğunu söyleyebiliriz. Yani empati duymak demek Tanrı gibi olmak, yani şu anlamda. Tabii ki biz Mesih'in benzerliğine dönüşüyoruz ama kendimizi Tanrı'nın konumuna koymakla alakalı değil. Kurtarıcı rolüne bürünmekle alakalı bir durum değil. Çünkü biz aslında Tanrı'dan daha fazla zaten evet empati kuramayız ve kurmamalıyız. Ama Tanrı'yla birlikte empati kurabiliriz. Tanrı'nın yönlendirişiyle birlikte empati kurabiliriz. Yani içimizde olan Kutsal Ruh'un yönlendirişiyle birlikte empati kurabiliriz. Ve Tanrı'yla beraber yürüdüğümüz için, Tanrı'nın önünde koşmadığımız için ya da onun arkasında kalmadığımız için onun ilahi yönlendirişiyle empati kurabiliriz. Ve bunu yaparken kendi hayatımızı tabii ki hiçe saymıyoruz ya da Tanrı da bizim hayatımızı hiçe saymıyor. Yani İsa'nın örneğine baktığımız zaman İsa evet müthiş bir empati örneği sergiledi ama yeri geldiği zaman mesela hizmetten geri çekildiği zamanlar da oldu değil mi? Mesela dinlendiği zamanlar da oldu. O zaman demek ki empatinin de evet bir sınırı var. Bunu görüyoruz İsa'daki örneklerine baktığımız zaman. Ve İsa'ya baktığımız zaman yine Kutsal Ruh'un rehberliğinde olduğunu görüyoruz. Yani ilahi bir yönlendirişle bunun yapıldığını görüyoruz. Mesela Romalılar 12-15'ten bugün okuduk. Sevinenlerle sevinin, ağlayanlarla ağlayın dedi. Ama Romalılar 12-3'e baktığımız zaman aslında İman ölçüsünden bahsettiğini görüyor. Yani Tanrı'nın bizim kendimiz hakkında gereğimizden fazla büyük düşünmememiz gerektiğinden de bahsediyor. Ve iman ölçüsünden bahsediyor aslında Romalılar 12:3'te. O zaman demek ki evet biz kurtarıcı rolüne bürünmüyoruz. Yani empati kurarken yaptığımız şey kurtarıcı rolüne bürünmek değil ya da Tanrı'dan daha fazla empati kurmak ya da empati kurma çabası değil. Tanrı ile birlikte Tanrı'nın yönlendirişiyle Mesih'i örnek alarak aslında bir noktada Mesih'i olumlu anlamda taklit ederek, Mesih'in yerine geçerek değil olumlu anlamda taklit ederek Mesih'in benzerliğine dönüşerek aslında empati kurmakla alakalı ve kesinlikle bu ruhtan gelen bir şey olmalı ki hem bizi yıpratmamalı hem de uygun zamanda uygun etkiyi de yaratması için bu önemli. Ama kesinlikle empati Tanrı'da gördüğümüz bir şey, çok kıymetli bir şey. Ve Tanrı'nın da bizim yapmamızı istediği, sevinenlerle sevinin, ağlayanlarla ağlayın diyerek eyleme de dökmemizi istediği bir şey. Ve bunun en büyük örneği zaten İsa Mesih'in kendisi. Yani en büyük empati örneği diyebileceğimiz kişi İsa Mesih'in kendisi. Az önce bahsettiğim gibi benzerliğine dönüştürüldüğümüz kişi İsa Mesih'in kendisi ve Yuhanna 11'de mesela orada bir kişinin öldüğünü görüyoruz. Lazarus ölüyor ve Lazarus öldüğünde İsa'nın verdiği tepki çok dokunaklı. Çünkü o ağlayanları görünce, Lazarus'un kardeşlerinin ağladığını görünce o da ağlıyor. Yüreğini bir hüzün kapladı diyor ayetlerde ve o da ağlıyor. Halbuki bir mucize yapacağını zaten biliyordu İsa. Yani Lazarus'u zaten dirilteceğini biliyordu. Ama onların acısını paylaştı. Öncelikle yaptığı şey neydi? Onların acısını paylaşmaktı. Demek ki empatinin altında yatan şeylerden birisi de o. Yani o acıyı paylaşma arzusuyla alakalı ve onunla ilgili bir adım atma arzusuyla alakalı. Ama tüm bunların hepsi yine Tanrı'nın yönlendirişiyle olan ve Tanrı'yla olan mevcut ilişkimizden doğan bir şey. Yani dışarıdan böyle gökten inme zorla yapacağımız bir şeyden daha ziyade zaten Tanrı'yla bir ilişkimiz olduğu için, zaten Mesih'in benzerliğine dönüştürüldüğümüz için, zaten onu örnek aldığımız için olumlu anlamda onunla beraber yürümekten doğan bir sonuç bu.
0: Evet Aydın, aslında o kadar büyük bir tanrımız var ve bizimle o kadar ilgili bir tanrımız var ki aslında ağladı diye bir ayet de var. İsa ağladı ve bunu az önce okudun sen zaten. Bizden uzak olmayan, aslında aynı acıları yaşamış bir tanrı da var. Ve bu gerçek empati aslında, bu okuduğun ayetlere baktığımızda gerçek empatiyi görüyoruz. Sonunu biliyor aslında tabii ki İsa Mesih, ama o an o acıyı onlarla paylaşıyor, acıyı onlarla yaşıyor, derinliğine aslında iniyor. Yani İsa Mesih sadece çözümler paylaşmıyor bizimle, aynı zamanda duygularımızı da paylaşıyor. Bunu çok net gösteren ayetler aslında ve çok değerli bunu bilmek. Her durumda Tanrı'nın bizim yanımızda olduğunu, duygularımızı paylaştığını bilmek çok değerli.
1: Ve İncil'de bu yüzden İbraniler 4. bölüm 15. ayette İsa'dan bahsederken diyor ki, o bizim zayıflıklarımızda bize yakınlık gösteremeyen biri değil, aslında her bakımdan bizim gibi denenmiş ama günah işlememiştir diyor.
0: Evet Aydın, aslında programımızın sonuna yaklaşırken aslında şunu sormak istiyorum. Ne yapmak lazım pratik olarak? Biraz bundan bahsedelim, dinleyicilerimiz de eminim ki merak ediyorlardır.
1: Yani bugün üzerinde sıkça değindiğimiz bir ayet vardı. Sevinenlerle sevinin, ağlayanlarla ağlayın ayeti Romalılardan. Onun dışında mesela Galatyalılar 6:2 var. Diyor ki, birbirinizin yükünü taşıyın. Böylece Mesih'in yasasını yerine getirirsiniz diyor. Birbirimizin ağır yükünden, aslında zorluklarımızı taşımaktan ve birbirimizin zorlukları konusunda duyarlı olmaktan bahsediyor aslında. Ve bu konuda yardım etmek için fırsat sunmaktan bahsediyor. Yani bir kişinin yaşadığı bir zorluk varsa, sıkıntı varsa, onu tek başına yaşaması yerine aslında onun o zorluğunun, sıkıntısını hafifletmek için uğraşmakla alakalı. Ve bu sadece tek taraflı bir şey değil tabii ki. Aslında biz zor duruma düştüğümüzde de bizim için yine bunu yapacak kardeşlerimizin olması gerekiyor. Kardeşlerimizden kastım Mesih imanlarının olması gerekiyor. Bunun için de tabii ki bir kilise topluluğuna katılıyor olmamız gerekiyor ki o topluluğun içerisinde bunu deneyimleyebilelim. Bunun dışında elbette çevremizdeki insanlar var. Çevremizdeki insanlarla mesela bu hafta sevincini paylaştığımız biri oldu mu? Yani sevindiğini, sevinçli bir haberini duyduğumuz ve bunu paylaştığımız biri oldu mu? Yani ona gidip onunla beraber sevindiğinizi gösterdiğiniz, belki ona mesaj attığınız bir an oldu mu? Bu konuda sizi yönlendirmek isteriz yani. Varsa sevinçli bir haber alan bir kişi, onunla o zaman sevinenlerle sevinebilmek için ona bir mesaj atabilirsiniz, onu arayabilirsiniz. Pratik anlamda onunla empati kurduğunuzu, onu anlamaya çalıştığınızı ona gösterebilirsiniz ve bir adım atabilirsiniz bu konuda. Ya da ağlayan bir kardeşimiz varsa, yaslı bir kardeşimiz varsa, sessizce yanında durabildik mi bu hafta, onu düşünebiliriz. Pratik olarak aslında böyle bir kişi varsa gerçekten gidip onunla biraz zaman geçirip hiçbir şey söylemeye gerek kalmadan onun yanında durarak bir adım atabiliriz. Ve belki bir kilisedeysek, bir kilise topluluğuna katılıyorsak, kimin yükünü biraz da olsa hafifletebilirim diye belki bugün düşünebiliriz, empati kurabiliriz. Aslında empati baktığımız zaman karşı tarafı düşünmekle alakalı bir durum olduğu için bütün bu noktalarda yine tabii ki Tanrı'nın yönlendirişiyle, Kutsal Ruh'un yönlendirişiyle bakıp, gözetip ona göre çeşitli adımlar atabiliriz.
0: Ve belki şunu da sormak gerekiyor. Çevremizde az önce de bahsettiğin gibi insanlar olabilir, acıları, sıkıntıları, mutlulukları, sevinçleri. Yani sadece olumsuz anlamda üzüntülerden bahsetmiyoruz. Bazen sevincini paylaşmak ister insanlar. Farklı durumlar olabilir. Biz bunları paylaştık mı? Ve İsa Mesih olsaydı ne yapardı? Benim ne yapmamı isterdi? Bunları düşünebiliriz. Birinin sevincine ortak olmamı isterdi? İsa Mesih yapar mıydı bunu? Ben yaptım mı? Gibi sorularla aslında kendimize dönüp bakabiliriz. Yüreğimize dönüp bakabiliriz. Çevremize bakabiliriz bu hafta aslında.
1: Kesinlikle öyle. Evet. İsa'da bütün bu örnekleri görüyoruz gerçekten. Sevinenlerle sevindiğini İsa'nın görüyoruz. Ağlayanlarla da ağladığını İsa'nın görüyoruz. Ve en büyük empati örneği olarak o bizim karşımıza çıkıyor. Ve
0: evet Aydın. Aslında bu yüreğe sahip olabilmemiz tek yolu aslında İsa Mesih'e iman etmek. Çünkü bu yüreği bize yalnızca Tanrı verebilir.
1: Evet, ve empatinin sadece zihinsel bir beceri olmadığını, Mesih'te yaşanması gereken bir şey olduğunu görüyoruz. Bu yüzden Mesih'e iman etmek, onu hayatımıza kabul etmek önemli. Ve Mesih'te yaşandığında bu ruhsal bir paylaşıma dönüşüyor. Yani o zaman Tanrı'nın gücüyle gerçek bir ilişkiden doğan bir sonuca dönüşüyor empati. Ve o zaman sağlıklı bir boyuta geliyor. Yani bugün fazla empati kuruyor da olabiliriz. Yani aşırı empati kuruyor da olabiliriz. Ve bu da bize zarar veriyor olabilir. Ya da tamamen hiç empati kurmuyor da olabiliriz. Bu konuda tamamen zayıf ve eksik de olabiliriz. Tanrı yine bu konuda bizi dengelemek istiyor. Ve bu denge merkezinde İsa Mesih'in kendisi aslında yatıyor. Sanki o çarmıhıyla beraber bu iki noktayı bir noktada dengeliyor gibi onu görüyoruz. İsa Mesih'e baktığımız zaman İsa Mesih'te de bunun ruhsal bir paylaşıma dönüştüğünü görüyoruz. Ve Mesih'le bir ilişkimiz olduğu zaman bu ruhsal bir paylaşım halinde gerçekten kişisel bir ilişkiden doğan doğal bir sonuç olarak yaşamımızda görülüyor.
0: Evet, aslında Romalılar 12-15'i okumuştun. Orada aslında çağrı da bu yönde. Anla değil, paylaş. Çünkü sevgi sadece bakmakla kalmaz. Yaklaşır, durur, paylaşır.
1: Evet, ve gerçekten yaklaşmamız gerekiyor. Yani orada durmamız gerekiyor, belki yanında durmamız gerekiyor kişinin ve paylaşmamız gerekiyor. Paylaşma çabasıyla alakalı bir nokta. Ve bugün biri seviniyorsa buna biz de katılabiliriz. Biri ağlıyorsa yanında ağlayabiliriz gerçekten. Çünkü İsa da böyle yaptı. Ve en büyük empati örneği olarak bizim onu izlememiz gerekiyor insanlık olarak. Çünkü gerçekten insanlık olarak bir örneğe ihtiyacımız var. Ne kadar böyle düşünmesek de, ne kadar biz kendi başımıza yaparız diye düşünsek de, her anlamda yozlaşmış duygularımızın tedavisi için de Mesih'in benzerliğine dönüşmeye ihtiyacımız var.
0: Evet sevgili dinleyiciler, zamanımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum Aydın sana.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Markos 3. Bölüm.
1: Eli sakat bir adam iyileştiriliyor. İsa yine havraya girdi. Orada eli sakat bir adam vardı. Bazıları İsa'yı suçlamak amacıyla Şabat günü hastayı iyileştirecek mi diye onu gözlüyorlardı. İsa, eli sakat adama, "Kalk, öne çık," dedi. Sonra havradakilere, "Kutsal yasaya göre Şabat günü iyilik yapmak mı doğru, kötülük yapmak mı? Can kurtarmak mı doğru, can almak mı?" diye sordu. Onlardan ses çıkmadı. İsa çevresindekilere öfkeyle baktı. Yüreklerinin duygusuzluğu onu kederlendirmişti. Adama, "Elini uzat," dedi. Adam elini uzattı. Eli yine sapasağlam oluverdi. Bunun üzerine Ferisiler dışarı çıktılar. İsa'yı yok etmek için Herodes yanlılarıyla hemen görüşmeye başladılar. İsa Celile Gölü'nün kıyısında. İsa öğrencileriyle birlikte göl kıyısına çekildi. Celile'den büyük bir kalabalık onun ardından geldi. Ayrıca bütün yaptıklarını duyan büyük kalabalıklar, Yahudiye'den, Yeruşalim'den, İdumeya'dan, Şeria Irmağı'nın karşı yakasından, Sur ve Sayda bölgelerinden kendisine akın etti. İsa kalabalığın arasında sıkışıp kalmamak için öğrencilerine bir kayık hazır bulundurmalarını söyledi. Birçoklarını iyileştirmiş olduğundan çeşitli hastalıklara yakalananlar ona dokunmak için üzerine üşüşüyordu. Kötü ruhlar onu görünce ayaklarına kapanıyor, "Sen Tanrı'nın oğlusun," diye bağırıyorlardı. Ama İsa kim olduğunu açıklamamaları için onları sıkı sıkıya uyardı. İsa 12 elçisini seçiyor. İsa dağa çıkarak istediği kişileri yanına çağırdı. Onlar da yanına gittiler. İsa bunlardan 12 kişiyi yanında bulundurmak, Tanrı sözünü duyurmaya göndermek ve cinleri kovmaya yetkili kılmak üzere seçti. Seçtiği bu 12 kişi şunlardır: Petrus adını verdiği Simon, Beni Regeş yani gök gürültüsü oğulları adını verdiği Zebedin'in oğulları Yakup ve Yuhanna, Andreas, Filipus, Bartalmay, Matta, Thomas, Alfay oğlu Yakup, Taday, yurtsever Simon ve İsa'ya ihanet eden Yahuda İskariot. İsa ve Baal Zebul. İsa bundan sonra eve gitti. Yine öyle büyük bir kalabalık toplandı ki İsa ile öğrencileri yemek bile yiyemediler. Yakınları bunu duyunca aklını kaçırmış diyerek onu almaya geldiler. Yeruşalim'den gelen din bilginleri ise Baal Zebul onun içine girmiş ve cinlerin önderinin gücüyle kovuyor diyorlardı. Bunun üzerine İsa din bilginlerini yanına çağırıp onlara benzetmelerle seslendi. Şeytan, şeytanı nasıl kovabilir dedi. Bir ülke kendi içinde bölünmüşse ayakta kalamaz. Bir ev kendi içinde bölünmüşse ayakta kalamaz. Şeytan da kendine karşı gelip kendi içinde bölünmüşse artık ayakta kalamaz. Sonu gelmiş demektir. Hiç kimse güçlü adamın evine girip malını çalamaz. Ancak onu bağladıktan sonra evini soyabilir. Size doğrusunu söyleyeyim. İnsanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak ama kutsal ruha küfreden asla bağışlanmayacak. Bunu yapan asla silinmeyecek bir günah işlemiş olur. İsa bu sözleri "Onda kötü ruh var," dedikleri için söyledi. İsa'nın annesiyle kardeşleri. Daha sonra İsa'nın annesiyle kardeşleri geldi. Dışarıda durdular. Haber gönderip onu çağırdılar. İsa'nın çevresinde oturan kalabalıktan bazıları, "Bak," dediler, "annenle kardeşlerin dışarıda, seni istiyorlar." İsa buna karşılık onlara, "Kimdir annem ve kardeşlerim?" dedi. Sonra çevresinde oturanlara bakıp şöyle dedi, "İşte annem, işte kardeşlerim. Tanrı'nın isteğini kim yerine getirirse, kardeşim, kız kardeşim ve annem odur."
0: Markos 4. Bölüm.
1: Tohum benzetmesi. İsa göl kıyısında halka yine öğretmeye başladı. Çevresinde çok büyük bir kalabalık toplandı. Bu yüzden İsa göldeki bir tekneye binip oturdu. Bütün kalabalık göl kıyısında duruyordu. İsa onlara benzetmelerle birçok şey öğretiyordu. Öğretirken şunu dinleyin dedi. Ekincinin biri tohum ekmeye çıktı. Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düştü. Kuşlar gelip bunları yedi. Kimi toprağa az kayalık yerlere düştü. Toprak derin olmadığından hemen filizlendi. Ne var ki güneş doğunca kavruldular. Kök salamadıkları için kuruyup gittiler. Kimi dikenler arasına düştü. Dikenler büyüdü, filizleri boğdu ve filizler ürün vermedi. Kimi ise iyi toprağa düştü. Büyüyüp çoğaldı, ürün verdi. Bazısı 30, bazısı 60, bazısı da 100 kat ürün verdi. Sonra İsa şunu ekledi. İşitecek kulağı olan işitsin. Benzetmelerin amacı. 12'lerle öbür izleyicileri İsa ile yalnız kalınca kendisinden benzetmelerinin anlamını sordular. O da onlara şöyle dedi: Tanrı'nın egemenliğinin sırrı sizlere açıklandı ama dışarıda olanlara her şey benzetmelerle anlatılır. Öyle ki bakıp bakıp görmesinler, duyup duyup anlamasınlar da dönüp bağışlanmasınlar. Tohum benzetmesi açıklanıyor. İsa sonra onlara, siz bu benzetmeyi anlamıyor musunuz dedi. Öyleyse bütün benzetmeleri nasıl anlayacaksınız? Ekincinin ektiği Tanrı sözüdür. Bazı insanlar sözün ekildiği yerde yol kenarına düşen tohumlara benzer. Bunlar sözü işitir işitmez, şeytan gelir, yüreklerine ekilen sözü alır götürür. Kayalık yerlere ekilenlerse, işittikleri sözü hemen sevinçle kabul eden ama kök salamadıkları için ancak bir süre dayanan kişilerdir. Böyleleri Tanrı sözünden ötürü sıkıntı ya da zulme uğrayınca hemen sendeleyip düşerler. Yine bazıları dikenler arasında ekilen tohumlara benzerler. Bunlar sözü işitirler ama dünyasal kaygılar, zenginliğin aldatıcılığı ve daha başka hevesler araya girip sözü boğar ve ürün vermesini engeller. İyi toprağa ekilenlerse sözü işiten, onu benimseyen, kimi 30, kimi 60, kimi de 100 kat ürün veren kişilerdir. Kandil kandilliğe konur. Onlara kandili tahıl ölçeğinin ya da yatağın altına koymak için mi getirirler dedi. Kandilliğe koymak için değil mi? Gizli olan ne varsa açığa çıkarılmak üzere gizlenmiştir. Saklı olan ne varsa aydınlığa çıkmak üzere saklanmıştır. İşitecek kulağı olan işitsin. İsa şöyle devam etti. İşittiklerinize dikkat edin. Hangi ölçekle verirseniz aynı ölçekle alacaksınız. Hatta size daha fazlası verilecek. Çünkü kimde varsa ona daha çok verilecek. Ama kimde yoksa elindeki de alınacak. Filizlenen tohum benzetmesi. Sonra İsa şöyle dedi. Tanrı'nın egemenliği toprağa tohum saçan adama benzer. Gece olur uyur, gündüz olur kalkar. Kendisi nasıl olduğunu bilmez ama tohum filizlenir, gelişir. Toprak kendiliğinden ürün verir. Önce filizi, sonra başağı, sonunda da başağı dolduran taneleri verir. Ürün olgunlaşınca adam hemen orağa vurur. Çünkü biçim vakti gelmiştir. Hardal tanesi benzetmesi. İsa sonra şöyle dedi. Tanrı'nın egemenliğini neye benzetelim? Nasıl bir benzetmeyle anlatalım? Tanrı'nın egemenliği hardal tanesine benzer. Hardal, yeryüzünde toprağa ekilen tohumların en küçüğü olmakla birlikte, ekildikten sonra gelişir, bütün bahçe bitkilerinin boyunu aşar. Öylesine dal budak salar ki, kuşlar gölgesinde barınabilir. İsa Tanrı sözünü buna benzer birçok benzetmeyle halkın anlayabildiği ölçüde anlatırdı. Benzetme kullanmadan onlara hiçbir şey anlatmazdı. Ama kendi öğrencileriyle yalnız kaldığında onlara her şeyi açıklardı. İsa fırtınayı yatıştırıyor. O gün akşam olunca öğrencilerine, "Karşı yakaya geçelim," dedi. Öğrenciler kalabalığı geride bırakarak İsa'yı içinde bulunduğu tekneyle götürdüler. Yanında başka tekneler de vardı. Bu sırada büyük bir fırtına koptu. Dalgalar tekneye öyle bindirdi ki tekne neredeyse suyla dolmuştu. İsa teknenin kış tarafında bir yastığa yaslanmış uyuyordu. Öğrenciler onu uyandırıp, "Öğretmenimiz öleceğiz, hiç aldırmıyor musun?" dediler. İsa kalkıp rüzgarı azarladı. Göle, "Sus, sakin ol," dedi. Rüzgar dindi, ortalık süt liman oldu. İsa öğrencilerine, "Neden korkuyorsunuz? Hala imanınız yok mu?" dedi. Onlarsa büyük korku içinde birbirlerine, "Bu adam kim ki rüzgar da göl de onun sözünü dinliyor?" dediler.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresi.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
11: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
3: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
10: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
10: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
10: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
10: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
10: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
10: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
11: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
12: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
13: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
4: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
10: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
10: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
10: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığın nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Her insanın iyi ya da kötü olarak kabul ettiği şeyler, neyi yapıp neyi yapamayacağı konusunda etik değerleri vardır. Bu insan ahlakını oluşturur ve inançlar insan ahlakının oluşumunda büyük bir yer tutar. İnsan için ahlak, inancın bir anlamda dışa vurumudur. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmesi için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün ırkçılık, ayrımcılık konusu üzerinde konuşacağız. Stüdyo konuğum Can Kurtaran Kiliseleri Vakfı'nın kilise önderi Pastör Hakan Taş'tan hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Başlamadan önce hatırlatmak istiyorum hemen. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Ve varsa program içerisinde kafanıza takılan sorular bunlara da bize sorabilirsiniz, yazabilirsiniz. Bugün ırkçılık, ayrımcılık üzerine konuşacağız. O zaman ırkçılık nedir diye sormak istiyorum. Bir ırk başka bir ırktan üstün olduğu düşüncesi nereden geliyor Hakan Bey?
1: Yani bir kere bu iğrenç bir şey ırkçılık. Oradan bir kere direkt bodoslama dalayım. Neden kötü? Çünkü bu ırkçılık dünyanın başına büyük belalar açmıştır. En yakın tarihten bakarsak hani dünyada dünya kadar soykırım, kendini üstün kılan, üstün gören Fransızların Afrika'daki sömürüleri, İngilizlerin Afrika'da yaptıkları, hani yakın tarihe, yakın geçmişe ya da Romalıların hani İncil'den biraz konuştuk. İşte Yahudiler köle, ırk, onlar bizim sömürgemiz, işte Persler öyle, İskender'in dedikleri falan. Tarih boyunca bu hep var. En son nedir ırkçılık? İşte zencilere karşı Hitler, değil mi? Yani Almanya'da üstün ırk Almanlar, Germanlar. Diğer herkes Almanların kölesi olacak. İşte faşizmin doğuşu. Seçilerek geldiler. 39'dan 45'e kadar 6 yıllık 2. Dünya Savaşı rezaletleri. Milyonlarca insanın ölüşü. Çıkış noktası hep üstün olma. Benim ırkım, benim insanım senden üstün demeden kaynaklanıyor. Ama en büyük sorun birçok şeyin sebebi olduğu gibi günah. Düşmüş insanın gururu, düşmüş insanın bozulmuşluğu, bozulmuşluğun getirdiği iğrençlik ve iğrenç olaylar. Bunların bir tanesi de ana sebep eden ve en problemlerin bir tanesi de çünkü ülkeleri birbirine düşüren, ulusları kırdıran ırkçılık anlayışı. Bu kısmi olarak Yahudilerde de vardı. Yani eski ayetten kaynaklanan biz Tanrı'nın seçtiği halkız. İsrailoğulları üstün ırk, Yahudiler üstün ırk dedi bazıları. Ama gururdan sonra düşüş geliyor. Yani o yüzden tüm bak bu ırkçılık konusunda bayrak çekmiş, kendini diğerlerinden üstün gören ırklar daha sonra perişan olmuş, bölünmüş, mahvolmuş uluslardır. Tarihte de bunların sayısız örneği vardır.
0: Peki Kutsal Kitab'ın öğretisi içerisinde ırkçılıkla ilgili ne görüyoruz? Yani üstünlük dereceleri var mı?
1: Kutsal Kitap'ta baktığımızda Tanrı olaya siyah beyaz bakıyor diye düşünüyorum. Ben Beşiktaşlıyım şimdi oradan geleyim, tamam mı? Siyah beyaz, yani beyazdan kastımız günah öncesi Tanrı'nın kutsallığına ortak olmuş. Rab'le Adem bahçesinde yarenlik eden, konuşan, gören, sohbet eden, sevgisini ve güzelliğini ve görkemini insanlara hediye etmiş, yetkin kılmış, egemen kılmış bir tanrısal dostluk var. Birliktelik var. Sonra günahtan sonra düşmüşlük ve insanın çoğalması, ulusların oluşması, Nuh'un gemisinden sonra dünyaya yayılması. Hatta çok ilginçtir, eski ayetler ki nadim oldum sizi yarattığıma demiştir Tanrı, pişman oldum demiştir. Tartışmalı bir cümledir. Bilmiyor muydu Tanrı? Biliyordu tabii ama insana verdiği özgür iradenin sonuçları da ortadaydı. Şimdi bu ve bunlar günahın getirdiği pislikler insanları güçlendiklerinde fiziken, askeri alanda, toprak alanında, gelişim ve teknoloji alanında güçlendik, diğerini ezme konusunda, diğerini küçük görme konusunda inanılmaz iştahlıdır insanoğlu. Aslında bu nereden geliyor? Şeytandan geliyor. şeytan dikkat ederseniz kendini Tanrı'nın tahtının üzerine koymaya başladı. Hani sehrin yıldızı olarak ben üstünüm, yaratılmışım, evet, melek olduğu halde aslında ilk ırkçılığı şeytan yapıyor. Neden? Çünkü kendini yaratandan daha üstün görerek, onu küçümseyerek ben üstünüm dedi. Yani ırkçılığın en büyük mantığı biz üstünüz, siz küçüksünüz. Biz akıllıyız, haşa affedersiniz siz aptalsınız. Biz becerikliyiz, siz beceriksizsiniz. Kutsal kitaba baktığımızda dediğim gibi İsa'ya geldiğinizde ne görüyorsunuz? İsa kralların kralı ve Rablerin Rabbi olduğu halde, tüm insanlığın kurtarıcısı olduğu halde ve onu birçok kez kral yapmak istedik halde, dünyasal kral.
0: Evet.
1: Değil mi? Hatta sen Yahudilerin kralı mısın diye sorduğunda Pilatus İsa'ya, değil mi? Hatta sonra çağrımızı Yahudilerin kralı diye yazdı.
0: Evet, öyle yazdı.
1: Ama İsa dedi, benim krallığım bu dünyadan değil. Benim krallığım bu dünyadan olsaydı yandaşlarım savaşırlardı dedi benim için. Tüm insanın yaptığı gibi. Ama İsa göksel bir krallık kurmak istedi. Bu yüzden İsa kralların kralı olduğu halde, kral değilim demedi ama krallığım buradan değil dedi. Ne yaptı? Ayak yıkadı.
0: Evet.
1: Yani düşünebiliyor musunuz bir kralın ayak yıkadığını? Yani ne olsun? Hani Roma, Sezar'ın, bir köle ulusun, bir Yahudinin ayağını yıkadığını, hem de herkesin içinde. Değil mi? Mümkün mü böyle bir şey? Ama İsa ayak yıkadı. Ya da İsa çarmıhta öldü, bir kuzu gibi ses çıkartmadı. Baba onları bağışla. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar dedi. Yani düşmanları, onun çarmıha gelenlere için dua ettiyse, baba onları bağışla, Yahudiler olsun, Romalı askerler olsun. Şimdi ırkçılık kutsal kitaplara göre yoktur. Zaten kutsal kitap ne diyor? Ne köle, ne özgür, ne kadın, ne erkek, değil mi? Ne özgür, evet, ne şey, ayrımı yoktur. Herkes Mesih İsa'da birdir dedi. Kimsenin kimseden üstünlüğü yok. A ülkesinin B ülkesinden, kuzeydekinin güneyden, doğudakinin batıdan üstünlüğü yoktur. Kültürel üstünlük yoktur. Kültürel zenginlik vardır. Kültürel farklılık vardır ama bu üstünlük küçük görme, hor görme değildir. İncil'de hiç yoktur. Eski ayette de yoktur. Yeni ayette de yoktur. Tanrı tüm insanlara bakmaktadır. Dedim ya, siyah beyaz. Günah öncesi ve günah sonrası. Tanrı günaha düşmüş, bozulmuş, savaşan, birbirini hor gören, kıskanan. Kabil örneği değil mi? Kardeşini kıskandı. Evet. Bu gibi olayları ortadan kaldırmak için kendi oğlunu beden alıp gönderdi. Bakire Meryem'den. Öyle ki yeni bir kültür, yeni bir düzen, bu ırkçılık, bu ayrımcılık, bu hor görme, üstün görme hastalığından, dedim ya, şeytandan ve benlikten kaynaklanan düşüncelerdir. Bu yüzden Tanrı bize kutsal ruhunu vererek, İsa Mesih'i imadenlere yeniden doğmamızı sağlayarak, düşüncelerimizi yenileyerek, davranışlarımızı ve karakterimizi değiştirerek Tanrı oğlu benzerliğinde bir yeni insan yaratmak, düşüşten önceki saflığa ulaştırmak ve gerçekten bu sorunları ortadan kaldırmak amacındadır. Gerçek imanlılar ırkçılığı reddeden, çarmıhla övünen, Mesih'le övünen kişilerdir.
0: Evet. Tabii ki aynı zamanda Tanrı insanı kendi benzeyişinde de yaratmıştır. Doğru. Adem ve Havva'dan geliyoruz her birimiz. Ve hepimiz aslında günahkarız ve hepimizin kurtuluşa ihtiyacı var. Tanrı da hepimizin Tanrısı. Onun için bir üstünlük aslında yok aramızda, i̇şte insanlar
1: ne renk,
0: arasında.
1: Ne renk, ne cinsiyet, ne dil, ne kültür, ne müzik, ne dans, ne toprak. Herkes eşittir. Herkes Rab yaratmıştır. Herkes günahkardır. Herkesin kurtarıcı, yani Mesih İsa'ya ihtiyacı vardır.
0: Bilimsel açıdan da böyledir değil mi Hakan
1: evet,
0: Bey?
1: Kesinlikle. Yani kan gruplarına bakın. Şimdi örneğin hani siz sorduğunuz için söylüyorum. Yani şimdi bir diyelim benim kana ihtiyacım var. Benim kan grubum A, RH pozitif. Bir zenci kardeşim Afrikalı ne olsun? Kenyalı olsun, Mısırlı olsun, Zimbabwe'li olsun. Kan grubu A, RH pozitifse ben alırım ondan. Ne olur, zenci mi oluyorum? Ya, evet. Rengim mi değişiyor? Haşa. Yani gayet de iyileşiyorum. Rab o kardeşi de bereketlesin. Ya da benim kanımı birine verdiklerinde, ki verdim. Hatta dedim ki papazın kanını aldın, hadi yırttın falan diye espri yaptım böyle. Gayet de zımba gibi iyileşti. Maşallah var yani. Hem de bir inanmayan birine vermiştim. Bir arkadaşımın dostu olduğu için. Sonuç olarak yani böyle şeyler gerçekten, dedim ya, düşmüş insanlığın çaresiz zavallı çırpınışları. Yani saçmalıkları. Yani aklı başında insan, hele hele dedim ya, Tanrı sevgidir, sevgide yaşayan Tanrı'da yaşar, Tanrı da onda yaşar diyen inancın özüne külliyen aykırıdır. Rab bizi seviyor. Rab kendini diğerinden üstün görenlere kızmaktadır İncil'de. Ne diyor? Kendini yükselten alçaltılacak, kendini alçaltan ise yükseltilecektir dedi.
0: Evet.
1: Rabbimiz İsa Mesih her şeyin üstünde olmasına rağmen, beden alıp gelmesine rağmen, İbrahim'den önce olmasına rağmen, Tanrı'nın sözü Tanrı'nın ruhundan olmasına, Kelamullah ya da Ruhullah olmasına rağmen, hı hı, İsa nasıl kendini alçalttıysa, nasıl önde olmayı seçmediyse, örneğin körün gözünü açtı değil mi? Doğuştan körün, evet, gözünü. Gitti saklan, aman dedi kimseye söyleme. Şimdi biz onun binde birini biri yapsa, ben yaptım. Evet. İşte benim o muhteşem kişi körün gözünü açan diye tahta gezeriz yani. Hı. Ama İsa Mesih ise saklandı. O yüzden ırkçılık kör olası bir şeydir. Reddedilmesi gereken bir şeydir.
0: Peki İsa Mesih imanları farklı ırklardan insanlarla evlenebilir mi? Arkadaşlık, evet, edebilir mi? Nasıl yaklaşmalı bir imanlı bu duruma?
1: Hı. Kutsal kitapta dediğimiz gibi yani hangi ırktan, hangi renkten, hangi dilden olduğumuz değil, yeniden doğup doğmamamızla ilgili bir şeydir bu. Hı hı. Şimdi dedim ya, bir siyah beyaz var. Bir günahlı doğamız var. Düşmüş doğamız var. Yani bunu da dinleyicilere kısaca söyleyeyim. Şimdi bazı dizi dinleyen Müslüman dostlar yanlış anlayabilir. Yani biz insanlara günahkar derken çocuklar günahkar doğar demiyoruz. Bozuk doğar diyoruz. Hı hı. Ben bununla ilgili bazı hazırlarken bir gün 2-3 gün sağ olsunlar bir çocuk 2 ile 5 yaş arası çocukların olduğu bir yurda izinle girdi bir arkadaşlar aracılığıyla. Orada çocukları takip ettim. Yani çocuğun çocuğa yaptığı zulmü hiç kimse yapmaz.
0: Evet.
1: Daha doğrusu konuşamıyor, altı bezli ama kıskanmayı da, nefreti de, kafasına oyuncak atmayı da, bağırmayı, çağırmayı da, yargılamayı da, tırmıklamayı da çok iyi biliyor.
0: O potansiyeli doğuyorlar.
1: O potansiyel var işte ama, hı-hı, hani çocuklar temizdir derler ya, hadi gitsin görsün bakın temiz mi çocuklar. Yani çocukları kötülemiyoruz tabii. Bir daha söylüyorum, günahkar doğar demeyiz ama bozuk doğarlar. Tıpkı Eysa anne babadan doğan çocuklar gibiyiz. Kanımızda HIV virüsü var. Kucağımızda günah buluyoruz. İşte bu günah bizi kirletiyor, düşürüyor ve bozuyor. Hı hı. Bu yüzden yeniden doğmaya, kutsal ruhu almaya, yeni bir kimlik, yeni bir ad almaya ihtiyacımız var. Ha, bu bizi süper mi yapıyor? Hayır. Ama gün ve gün değiştiriyor, iyileştiriyor. Hı hı. Gelecek olan yeni göksel vatana hazırlıyor. Bu yüzden burada evlenmek için ya da birlikteliği kurmak için, tek bir beden olmak için siyah beyaz, Amerikalı Alman, Türk Kürt, Sünni işte kökenli, Alevi kökenli, İranlı, Çinli, Japon, Koreli bakmaksızın, hı hı, bakmaksızın gerçekten Mesih'e ait mi, Mesih'e inanmış biri mi, vaftiz olmuş mu, Mesih'i izleyen biri, bu konuda samimi mi, referansı var mı, hı hı, ona bakmakta fayda var. Ve bu okeyse, yani gerçekten kişi İsa Mesih'i Rabbi ve kurtarıcısı olarak kabul ettiğini ilan ediyorsa, hı hı, ve vaftiz olmuşsa, bu çiftlerin evlenmesinde kadın erkek hangi ırk hangi renkten olursa olsun hiçbir engel yoktur. Hı hı. Sevinçle bereketlenmelidir ve evlenmek de iyidir.
0: Evet, o zaman evlenebilir, arkadaşlık
1: kutsal
0: edebilir.
1: Kutsal kitaba hiçbir ayrım yoktur. Hı hı. Kutsal kitaba göre dediğim gibi dünyasal ayrımlar değil, ruhsal birlikteliğin önemi vardır. Hı hı. Burada birlik varsa evlenmede hiçbir engel yoktur.
0: Anlıyorum. Peki ırkçılık karşısında bir Hristiyan'ın tavrı ne olmalı? Çünkü kendisi maruz da kalıyor olabilir. Tabii. Ya da maruz kalan birine görüyor, hı-hı, da olabilir.
1: Evet.
0: Böyle zamanlarda nasıl bir tavrımız olmalı, nasıl bir duruşumuz olmalı, neler yapmalıyız?
1: Bir kere bir Hristiyan olarak eğer gerçekten İsa'ya samimi iman ettiğimizi söylüyor isek, hı-hı, ki burada da biraz konuşmaya, dillendirmeye değil mi? Kendimize samimi olduğumuzu ortaya koyuyoruz. Tabi yüreğimizi Rab biliyor ve dinleyenlere karar versin. Kesinlikle karşı durmalıyız. Hı-hı. Yani hangi yerden gelirse gelsin, ister hadi şimdi popüler gündem olduğu için söyleyeyim, Filistin'den gelsin, ister İsrail'den gelsin. Irkçılık varsa ırkçılığa ırkçılık demeliyiz. Hı-hı. Amalı, fakatlı, ağzımızı kıvıra kıvıra, lafları korka korka söylememeliyiz. Kim ırkçılık yapıyorsa, kim kendini üstün görüyorsa, kim öldürüyorsa buna, hı-hı, hayır demeliyiz ve reddetmeliyiz İncil'e göre. Ve İsa'ya göre insani olarak da bunu yapmalıyız. Yani sadece yani Hristiyanız diye ırkçılık, bir sürü ateist var, bir sürü aktivistler var, ırkçılığa, hı-hı, karşı geliyorlar. Tabii biz şimdi bir Hristiyan olarak, bir Hristiyan radyoda olduğumuz için bu pencereden bakıyoruz haklı olarak. O yüzden İncil'de bu yoktur. Zaten bize de yapılıyor ırkçılık. Ben bugün dedim ya, hı-hı, sen artık Türksün, Hristiyansın, gavursun, Türk değilsin. Yok ya, kim söylüyor bunu? Nasıl yani bu ırkçılığı, bu hani ayrımı dinsiz, inançsız, imansız, rezil demek gavur? Yani bunu bana yapıştırıyor. Hı-hı. Sırf kendisi gibi düşünmediğim için, sırf kendisi gibi ibadet etmediğim için, sırf kendisi gibi Rabbe dua etmediğim için ben sana bunu yapmıyorum. Yapmam da benim inancım buna izin vermez. Bu ırkçılığa, bu ayrımcılığa, bu negatif görmeye, küçük görmeye hümme aşağı İncil izin vermez. Hı-hı. Eğer biz yapmıyorsak siz de yapmayın. Ha, yapılıyor mu? Yapılacak çünkü Rab İsa'yı yaptılar. Elçiler yaptılar. 12 elçinin 11'i kesilerek, biçilerek öldü kardeşim. Yani evet. Bana zulmetlerse size zulmedecekler. Yaş ağaca bunu yaparlarsa kuruya ne yapmaz dediler değil mi? Ve 6 kere öldürmeye kalkıldım ben. Hı-hı. En son 2-2,5 yıl önce evime bastılar. Şimdi mahkemeye çıktım, dayaklar yedim, askerde dayaklar yedim, zulümler gördüm. Hep bir ırkçılığa, hep bir ayrımcılığa, hep bir küçük görmeye katlandım. Ki benden 1000 kat daha büyük zulüme uğramış insanlar var. Biz 2007-18 Nisan'da 3 kardeşimizi şehit verdik bu topraklarda. Kestirerek biçildiler. Evet. Sırf Hristiyan oldukları için, sırf aşağılandıkları için, sırf küçümsendikleri için, sırf artık siz Türk değilsiniz, dinden çıktınız, katli vacipsiniz dendiği için yapıldı bazı kendini bilmez kişiler tarafından. Rab onlara merhamet etsin. O yüzden bu hep var. Bak bu hep olacak. İnsanın ikinci gelişine kadar dünya daha iyi olmayacak. Irkçılık da artacak, faşizm artacak, soykırım artacak, öldürme artacak, katletme artacak. Artacak da artacak. Çünkü insanoğlu ekmeğini biçiyor. Evet. İnsanoğlu Mesih'in müjdesini, iyiliğini, lütfunu reddetti. Kendi benliğinin işleriyle, benliğin işleri açıktır diyor kutsal kitap. Çekişme, kavga, gürültü, öfke, nefret, kıskançlık, bağışlamama. Ne görüyorsun evet. Sonuç bu. Ne ekersen onu biçersin.
0: Evet, o zaman bizler aslında bunun ırkçılık karşısında bir duruşumuz olmalı. Kesinlikle. Desteklememeliyiz kesinlikle. Yani bu bir film olabilir, bir reklam olabilir ya da bir ne olursa olsun.
1: Hiç fark etmez.
0: Kesinlikle desteklememek lazım, karşısında olmak aynen. Gerekiyor.
1: Bir imanlıysan evet bunu yapmalısın. Evet.
0: Şimdi kısa bir araya gidelim. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Sevinçle.

0: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Eksi ve daha fazlası. Radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata.
2: Evet sevgili dinleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde ırkçılık nedir diye konuştuk. Kutsal kitaba göre ve bilimsel olarak üstün bir ırk var mıdır diye konuştuk. Ve aslında bunun böyle kesinlikle başka bir ırkın başka bir ırktan üstün olmadığını konuştuk ve bunun üzerine durduk. Ve farklı ırklardan insanlarla evlenebilir miyiz, arkadaşlık kurabilir miyiz diye de konuşmuştuk. Bunun olabileceğini söyledik. Önemli olan aynı imanda olabilmek dediniz. Ve aslında şununla devam etmek istiyorum. Kiliselerde farklı ırktan insanlar birlikte ibadet edebiliyor mu? Farklı ırklarla birlikte ibadet edilebilir mi?
3: Kesinlikle edilebilir. Aslında benzer bir soru ve akıllı bir soru. Ne yazık ki hani... Dedim ya, etnik kültürel yapından soyunmadıysan, Mesih'i tanımadıysan, nereden düştüğünü unuttuysan bu farklılıklara girilebilir. Örneğin yakın dönemde hani Amerika'da özellikle siyahi kardeşlerimize yapılan ayrımcılığı, ırkçılığı biliyorsun. Yani otobüste bile oturamaz.
2: Evet.
3: Bir beyaz gelir, sen kalk. Nasıl oturursun değil mi? Hatta ünlü bir kadın vardır, adı gelmiyor şimdi aklıma. Protestosunu yapmıştır ve mücadelenin simgesi olmuştur. Şimdi ya da okullarda okuyamaz. Çalışamaz ya da yetkin biri olamaz. Şimdi aynı mantıkla kiliselerde kesinlikle birlikte ibadet yapılabilir. Farklı ırktan, farklı renkten, farklı dilden. Tabii dil biraz sıkıntı. Yani çünkü ibadet anlaşılır olmalı. Vaazlar anlaşılır olmalı. Tapınmalar anlaşılır olmasa büyük fayda var. Şimdi içeride yani 50 kişinin olduğu yerde onu Alman, onu İngiliz, onu Türk, onu işte Koreli olursa değil mi? Bu biraz şık değil. Yani hangi dille anlaşacağız, hangi dille konuşacağız? Kesinlikle ibadete, toplantıda bir engel yok. Bir araya gelmekte engel yok. Dediğim gibi hepsi Rabbin çocuklarıdır. Rab hepsini bereketlesin. Zaten üstün ırk yok, üstün kan yok, üstün at yok, üstün ırk yok. O yüzden... Bir araya gelebiliriz. Mesih'te herkes birdir ve eşittir. İsa'nın Yuhanna 17'de çok sevdiğim bir dua bölümü vardır. İsa orada iman edenler ve iman edeceklerle ilgili babaya dua eder. Baba, bizim bir olduğumuz gibi onlar da bir olsun derler. Tamam mı? Ne mutlu kardeşçe birlik ruhu içinde yaşamak diyor Mezmur 133'te. O zaman birlik ruhunu sürekli öğreten baba, oğul ve kutsal ruh adıyla tek bir Rab'be iman edenler olarak... İnsanları ayırmak, ırkları ayırmak, rengine, diline, ülkesine, kültürüne, bayrağına göre ayırmak İncil'e göre yanlıştır, doğru değildir. Farklı dillerden, farklı kültürlerden, farklı ülkelerden insanlarla Mesih'te dua edebiliriz, bir araya gelebiliriz, tapınabiliriz. Yeter ki uyum olsun, düzen olsun. Hani bundan da kastım bir dil birliği olursa daha iyi olur ortam içerisinde. Evet. Anlaşmak anlamında söylüyorum ama tapınmaya... Dua etmeye, birlikte olmaya kesinlikle bu hiçbir şeye zarar vermez. Tam tersine her ulustan imadenin kurtulması için gelmiştir Mesih İsa.
2: Evet. O zaman ırkçılık yapan kişiler aslında kutsal kitaba uygun hareket etmiyor diyebiliriz.
3: Kesinlikle,
2: çok açık
3: kesinlikle. Ben çok açık söylüyorum. Bu kişiler uyarılmalıdır. Eğer davranışlarından ve tavırlarından vazgeçmese de kesinlikle uzaklaştırılmalıdır. Hiç yani burada benim esnekliğim yoktur. Yani bunu sürdüren kişi çünkü ayrımcıdır. Kendini diğerlerinden üstün görüyordur. Bu Mesih'in sözüne uygun değildir. Bir iki kere uyarırım. Üçüncü de bundan vazgeçmiyorsa, yani siyasi politik davranıyorsa, ırkçılık yapıyorsa, hangi ırk hangi bayraktan olsa olsun, diğerini eziyorsa ben buna izin vermiyorum. En azından kendi kilisemize izin vermiyorum.
2: Anlıyorum. Peki insanlar daha çok hangi konularda ayrımcılık yapıyorlar? Nelerle karşılaştınız?
3: Daha çok yani bir kere şimdi biz sonradan olma diyeyim hani Hristiyanlar olduğumuz için... Kökenle ilgili bazı sıkıntılar var. Ben hoş olmasa da dürüstçe konuşmayı, açık konuşmayı seven birisi olarak şunu söyleyeceğim. Kürt kökenli ima eden kardeşlerimiz de Türk kökenli ima eden kardeşlerimiz de zaman zaman farklılıklar ve sıkıntılar görüyor. Dürüst olalım. Bunları uyarıyoruz tabii, öğretmeye çalışıyoruz. Ya da Alevi kökenli kardeşlerimizle Sünni kökenli Kürt Türk fark etmez arasında farklılıklar olduğunu... Bazen ne yazık ki hoş olmayan tartışmaya girdiğini görüyorum. Bazen siyasi parti kökenli tabanlı, hani takım tutar gibi. Hı-hı. Ben Beşiktaşlıyım, sen Fenerlisin, Galatasaraylısın gibi ayrımlar olduğunu. Yani inancın önüne siyasi partinin görüşlerini, bakış açısını, İncil'in sanki bir gerçeğiymiş, İncil'in bir kültürüymüş, İsa Mesih'in öğretişiymiş gibi dayatmanın farklılıklar ve acılıklar ve bölünmeler yarattığını ne yazık ki görüyorum. Hani Kutsal Kitap'ta Pavlus diyor ya Korint Kilisesi için, kiminiz Pavlusçuyuz, kiminiz Apollosçuyuz diyorsunuz. Ben mi diyor sizin için çarmıha gerildim? Kiminiz Mesihçiyim diyorsunuz. Biz mi sizin için öldük diyor. Mesihçiyiz demeliyiz, İsa'cıyız, İsevi'yiz demeliyiz. O yüzden bu gibi ayrımlar, bu gibi farklılıklara Mesih'in penceresinden ve kutsal kitabın penceresinden bakılmadığı sürece insanın doğal benliği düşkün ve yatkın olduğu için bu ve buna benzer hatalara, ayrımlara, yanlışlara düşebiliyoruz. O yüzden bunu yapmamak lazım. Bu ayrımcılıklardan, bu farklılıklardan uzak durmak lazım. İsa bundan hoşnut değil. Bunlar kutsal ruhu kederlendiren gerçeklerdir. Tek bir düsturumuz olmalı ve tek bir adı altında birleşmeliyiz. Farklılıklarımız zenginlik görmeliyiz. Benim de 5 parmağım var elimde. Birbirinden farklı diye kesip atmıyorum.
2: Evet. Aslında toplumumuzda ayrımcılık konusu gerçekten çok önemli. Birçok konuda aslında ayrımcılık olabiliyor. İnsanın eğitimi konusunda eğer bir engeli varsa onlara farklı davranıyoruz. Ayrımcılık yapıyoruz. Evet. Kadın erkek eşitliğine baktığımızda inanılmaz bir ayrımcılık görebiliyoruz. Farklı inançtan siz de bahsettiğiniz kişilere karşı ayrımcılık yapabiliyoruz. Kesinlikle. Ve gerçekten birçok alanda ayrımcılığı görebiliyoruz. Ama kutsal kitap aslında bunun doğru olmadığını da bize gösteriyor. Çünkü İsa Mesih'in hayatına baktığımızda ayrım yapmıyor ve herkesi iyileştiriyor, herkese şifa veriyor ve en önemlisi hepimiz için öldü.
3: Örneğin, herkes için. Çok doğru, bu Mesih'in çarmıhı barışıklığımızdır diyor. Örneğin bir gün İsa bir Ferisi'nin evine girdi, bir Yahudi din adamı. Şimdi Ferisi'nin ne olduğunu bilmezlerse bazı dostlar, onun için böyle Yahudi din adamı diye açıklıyorum. Oturdu, konuşacaktı. Sonra bir hayat kadını içeri girdi. Gözyaşları, İsa'nın ayaklarını yıkadı. Saçları da kurladı, yağ sürdü. Ve din bilginleri şöyle düşündü. Bu adam eğer Tanrı'dan olsaydı bu kadının ne kadar kötü bir hayat yaşadığını bilir. Ona dokunmasına izin vermezdi diye düşündüler. Sonra İsa döndü ki ben bu kadının kim olduğunu biliyorum. Bak ben senin evine geldim. Ayağımı yıkamak için bir su bile vermedin. Bu kadın ise geldiğinden beri gözyaşları yıkıyor. Sen bana işte içecek su vermedin, bir havlu vermedin ama bak bu kadın saçları da kuruluyor. Ve güzel bir yağ sürdü. Kendisinin çok olan günahı bağışlanmıştı. Çok sevmesi bundandır dedi. Şimdi tabii Yahudiler çıldırdı ama Yahudilerin yani din bilginlerinin bakış açısıydı. Hadi Yahudiler demeyeyim, din bilginiyim daha doğrusu. Kadını kötü küçümsemek, ayrımcılık. O bir fahişe, o bir hayat kadını. Değil mi? Günahkar. Biz kutsalız, biz üstünüz. O ise günahkar. Biz haftada 2 gün oruç tutuyoruz. Ondalığımızı veriyoruz, tapınakta hizmet ediyoruz. Bu ise hayat kadını, zina ediyor. Ellerinden gelse taşlayacaklar ki... Bir de taşlayan kadın getirmişler değil mi? Günah sonra ilk taşı asladı İsa'mız.
2: Evet.
3: Bu çok meşhur cümledir. İncil'den geldiğini bilmezler. Günah sonra ilk taşı asın sözü. İsa söylemiştir. İsa Mesih söylemiştir. Ve İsa kadını bağışladı ve gönderdi. Bu hala var. Ne yazık ki bu ayrımcılık. Bu üstten bakma, bu hor görme. Bak günümüzün, yani benim çok kanayan bir yaradır bu benim için. İnanılmaz kadın cinayeti var. Kadın katliamı var.
2: Evet.
3: Her gün neredeyse bir kadın öldürülüyor. Yok boşanmış, yok sevgilisi, yok dayısı, yok amcası. Kız çocuklarına cinsel tacizler var. Küçük yaşta evlilikler var. Ve ayrımcılık var. Ve bu hala bazıları kabul görüyor, hoş görülüyor. Çocuk gelinler var. Bu ne demek ya? Böyle şey olur mu? Yani o yüzden işte hor görmenin, küçük görmenin eksik etek haşa.
2: Evet.
3: Sen evinde otur, çalışmak ne? Kocana bağımlı ol. Biz eşitiz, kadın erkek eşittir. Kutsal Kitap çok net bunu söylemektedir. Kadın ne diyor? Erkek kadından yaratıldığı gibi kadın da erkek de kadından doğar diyor.
2: Evet.
3: Bu çok önemli. Yani kadın erkekten yaratıldı, erkek de kadından doğdu. Eşittir diyor Kutsal Kitap'ta. O yüzden sonuç olarak bu ve daha birçok ayrımcılıktan hani bahsedebiliriz. Renkler, diller, ülkeler, işler, kariyerler, diplomalar.
2: Evet.
3: Böyle bir diplomalı, bir kariyerli kendini aman aman bir şey zannediyor. Ya sen de günahkarsın. Çok ahlaksız Harvard mezunu insan var değerli kız kardeşim. Çok ahlaksız Oxford mezunu insan var değerli kardeşim. karısını aldatan, karısını döven, zina eden, tacizci, eşcinsel, hırsızlık, ahlaksız yapan çok diplomalı insan var dünya üzerinde. Hı hı. Kim kimden üstün? Hiç kimse kimsenin üstün değil. Hiç kimse kimsenin daha temiz değil. Diplomada adamı temiz de yapmaz, karakterli de yapmaz, ahlaklı da yapmaz. Diplomaya karşı değilim, eğitime karşı değilim, bilime hiç karşı değilim. Kesinlikle eğitim düzelmeli, bilim olmalı, insanlar çağdaş ve mantıklı düşünmeli. Ama İncil'e baktığımızda herkesin günahkar, zayıf olduğunu görüyor. O yüzden Tanrı söz der ki ayrımı yapmayın, insanlar arasında ayrımı yapmayın der. Evet. Bunu reddeder İncil.
2: Peki zamanımızın sonuna da yaklaşırken milliyetçilik konusuna da bir değinmek istiyorum. Nasıl yaklaşmalıyız? Tabii ki milletimizi seviyoruz, ülkemizi seviyoruz.
3: Hamdolsun.
2: Ama bazen çok tutkulu bir şekilde insanlar buna da yaklaşıyorlar.
3: Evet.
2: Sınırı nedir? Ne yapmak lazım? Nasıl yaklaşmak lazım? Biraz bunu da konuşalım.
3: Tabii bu hassas bir konu. Yani insanları inciltebilecek bir konu. Yanlış anlaşılmalara kapı açabilecek bir konu. Ama eğer sen yeniden doğmuş bir Mesihçiysen, kadın erkek fark etmez, aklı başında ve İsa'yı takip etmenin niyetinde birisiysen, sen milliyetçi olmalısın ama ırkçı olmamalısın. Yani ülkeni sevmelisin. Ben Türk olduğum için, bu toprakta doğduğum için onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Bayrağımla, ay yıldızla onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Hep söyledim, 23 Nisan, 30 Ağustos, 29 Ekim, tüm bu milli bayramlarda bayrak asan, evine, kilisesine bayrak asan, kilisemizin içi kocaman bayrağı olan bir ülkeyiz. Tapmıyoruz. Ama seviyoruz, saygı duyuyoruz. Haşa, hümme haşa, o Rab değil. Ama bu toprağın, TC'nin vatandaşıyım. Askerlik de yaptım. Kardeşim dağlarda da askerlik, terörist kovaldı, askerlik yaptı. Gerekirse gene yardım ederiz ülkemiz için. Ama şimdi bunu Türk en üstünü, Türk kanı en üstünü, Türk bayrağı en üstünü, diğer herkes çöp, herkes köle, herkes böyle buna tabi olmalı diye anlatırsan, işte o ırkçılık, o milliyetçilik benim bakış açımdan.
2: O zaman farklı milletlere de saygı duymayı
3: bilmek lazım. Tabii saygı duymalıyız. Saygı duymalı. Ülkeni sevmelisin, bayrağını sevmelisin. Bu ülke için hayırlı evlat olmalısın. Bunu takiyeden de söylemiyorum. Bak, bunu beni bilen, yakından bilen de bilir. Ben bu ülkede seven bir adamım. Ve bayrağın içinde, toprağı içinde tek bir amacım vardı. Bu toprakta doğdum, bu toprakta gömüleyim kardeşim. Bu kadar. O yüzden ama İncilsel baktığında üstün değerin, tanrısal sevgi, tanrısal merhamet, ayrımcılıktan ve ırkçılıktan uzak, hiçbir şeyi putlaştırmadığın. Şimdi bayrağı da putlaştırıyorlar. Bayrağı sev. Bak bir daha söylüyorum. Bayrağını sev, saygı duy. Ona laf söyletme. O yüzden senin milliyetçiliğin, senin doğruluğun bir başkasının sınırına kadardır senin özgürlük alanından, dediğimiz gibi. O yüzden sev, sınırlarını bil, hakkını, hukukunu koru, ülkeni, bayrağını da koru. Ben laf söylettirmem. Yurt dışındayken de söylettirmem. Yani bir diğerinin benim ülkemin bayrağından, benim ülkemin değerlerinden, kurucularından üstün olup ahkam kesmeye ben izin vermem. Onu da söyleyeyim. Savunmuşumdur. Hatta ters düşmüşümdür. Dedim bunu niye yapıyorsunuz? Ben yapmıyorsam sen de yapma. Ama bizim üstün değerimiz Mesih İsa'dır. Bizim Rabbimiz Mesih İsa'dır. Bizim kralımız Mesih İsa'dır. Bizim kurtarıcımız Mesih İsa'dır. Ve o tüm ulusların tanrısıdır. Tüm ulusların kurtarıcısı ve Rabbidir. Ve tüm uluslar için çarmıhta ölmüştür, gömülmüştür. Tüm uluslardaki insanlar rengine, ırkına, diline, geçmişine bakmaksızın tövbe edip kurtulması için çarmıhta öldürülmüştür. Şimdi sen bu değerler, bu üstün değerler varken şimdi böyle ucuz milliyetçilik, ona ben ucuz milliyetçilik demeyeyim de ucuz ırkçılık yapmanın bir anlamı yok. Herkes toprağını, bayrağını, dilini, kültürünü sevmeli ve bu konuda milliyetçi olmalıdır tıpkı benim olduğum gibi. Ama bunu ırkçılığa götürüp, bunu bir diğerlerini hor görme, diğerlerini küçük görme, diğerlerini aşağılama pozisyona girecekse ben orada yokum, İncil de yok burada. Benim İncil'den gördüğüm bu. Hani en iyi İncil yorumcusu ben değilim haşa. Ama benim İncil'de İsa Mesih'te gördüğüm şey bu değildir. Bu yüzden Matta ile Petrus bir araya gelmiştir. Bu yüzden Paulus, Roma vatandaşı Paulus, tabii Yahudi de aynı zamanda ama bir Romalı vatandaşlığı da vardı. Petrus, Barnaba birlikte hizmetmişlerdir. Farklı uluslar, farklı ırklar, tüm uluslar Mesih'te birdir, eşittir ve aynı mirası ortaktır. Yeter ki bu söze iman edelim.
2: Tabii ki sadece ülkemi seviyorum demekle de olmaz. Gerçekten iyi bir vatandaş olmak lazım.
3: Evet.
2: Kendi ülkemiz için dua etmemiz lazım en önemlisi.
3: Kesinlikle İncil buyurur bunu.
2: Bu şekilde de aslında iyi bir vatandaş olabiliriz. Kendi ülkemizin kanunlarına uyarak, saygı duyarak, insanlarına Amin. Gelişmesi için uğraşarak
3: evet,
2: aslında iyi bir vatandaş
3: yani
2: olabiliriz.
3: Yani 1,5 yıldır deprem bölgesinde insanlarımıza yardım etmeye çalışacağız.
2: Evet.
3: Biz ve bizim gibi birçok kilise. Bir küçük de olsa merhem olmaya çalışıyoruz. Yasalarına saygı duyuyoruz. Evleniyoruz. Çocuk sahibi oluyoruz. Askere gidiyoruz. Kurallarına uyuyoruz. Vergimizi veriyoruz. Kimleri gibi vergi veriyor gibi gözükmüyoruz. Tam vergimizi veriyoruz. Düşükten küçükten göstermiyoruz. Kurallarına uygun, toprağını seven, yurt dışında ve yurt içinde bayrağına, değerlerine, kültürüne saygılı konuşmalar yapıyoruz. Takiye yapmıyoruz. O yüzden ama İncil de dediği gibi bu toprakları bereketleyen, bu halkı bereketleyen, bu halkı seven, bizi sevmeseler de, bize gavur da deseler, kafir de deseler, sen artık Türk değil de deseler, biz yine onları seviyoruz, onları bereketliyoruz. Onların iyiliği ve hayrı için toprağımızın ve bayrağımızın bereket içinde sevgiyle ve sevinçle dua ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Bu böyle bilinsin.
2: Evet. Zamanımızın sonuna geldik Hakan Bey. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir zamandı, sohbetti. Kıymetli dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum.
3: Amin,
2: bizi dinledikleri
3: de.
2: İçin. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun diliyoruz.
3: Ben de çok teşekkür ederim. Rab Radyo Maranata'yı ve ülkemizi bereketlesin.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kutsal kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
3: Ne istiyorsan o senin.
5: Peki gerçekten öyle mi?
6: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
5: Evren bizi dinliyor mu?
6: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
5: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
6: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
4: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
4: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
4: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
2: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
9: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
6: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
4: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
12: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İyi ve kötü, ahlak ve inanç, insanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
2: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
2: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
2: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
11: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz. Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
9: Peki gerçekten öyle mi?
10: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
9: Evren bizi dinliyor mu?
10: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
9: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
10: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
11: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
12: Gerçek müziğin adresi.
13: Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Dr. George Bristow ile karşınızdayız. George Bey, hoş geldiniz tekrardan. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Elçi Pavlus'un önemli bir şahsiyeti olduğunu biliyoruz ve önemli olduğu kadar da gizemli bir şahsiyeti olduğunu biliyoruz. Kendisi hakkında birçok iddia var, birçok suçlama var. Aslında Hristiyanlığın mimarı olduğu, Hristiyanlığı bir şekilde değiştirdiği hakkında iddialar var. İlk bölümde bunun böyle olmadığını, aslında Hristiyanlığın mimarının İsa Mesih'in kendisi olduğundan bahsettik. Kendisi zaten ben bu kayanın üzerine kilisemi kuracağım dediğinden bahsettik. George Bey bunu ifade etmişti. Ve geçen bölümde aslında Pavlus'un geçmişinden bahsettik. Onun yaşam hikayesinden bahsettik. Bu bölümde de nasıl bir dönüşüm yaşadığına odaklanmaya çalışacağız. Çünkü çok ilginç bir hayat hikayesi var. Kiliseye zulmeden biriyken tam tersi kiliseye hizmet eden, çok büyük hizmetleri olan, katkıları olan Mesih'in önemli hizmetkarlarından biri haline dönüşüyor. Buna odaklanmaya çalışacağız. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Evet, George Bey, nasıl oldu da kiliseye zulmeden Saul, Tarsuslu Saul, Mesih'in elçisi Pavlus haline geldi?
1: Evet, önemli bir nokta, ilginç de bir hikaye gerçekten. O kadar önemli ki Elçilerin İşleri kitabında 3 kez anlatılır. Önemli bir süreç, çünkü hem örnektir hem de bütün dünyanın bugün İsa'yı bilmesini yol açan bir olaydı. Çünkü Saul, Pavlus'a dönüşüyor veya ikinci adını kullanmaya başlıyor. Pavlus diğer ulusların da elçisi oluyor. Bu Hristiyanlık inancını hepimize götürüyor. Ama Matta da aynı şey yapıyor. Lukka da aynı şey yapıyor. Yuhanna da aynı şey yapıyor. İşte diğer elçileri, Petrus da aynı şey yapıyor. Onlardan farklı değil. Farklı kılan şuydu, İsa ile birlikte yaşamamıştı. Onun hayatına tanık değildi. Birlikte yaşamadı. O başta İsa'nın izleyicilerini zulmeden birisiydi. Gayretli bir, dindar bir Yahudiydi. Ve Mesih'in, yani daha doğrusu çarmıha gerilen bu İsa'nın, o Mesih, vaat edilen Mesih olabileceğine ihtimal vermiyordu. Mümkün değil diyor. Onlara zulmediyordu. Hatta kendini bu hayatta bu şekilde, bunu okuyoruz Elçilerin İşleri 9'da. Saul, Rabbin öğrencilerine karşı diyor, hala tehdit ve ölüm soluyordu. Ve din görevlilerine gitti Şam'da, çünkü İsa'nın öğrencileri dağılmışlardı zulümden ötürü. Özellikle İstefanus, ilk şehit olan Mesih izleyicisinin ölümünden sonra dağıldılar. Şam'a kadar gittiler oradan. Şam'daki havralara verilmek üzere mektuplar da alıyor. Mektupla yetki alıyor Saul. Orada, yani Şam'da İsa'nın yolunda yürüyen kadın erkek, dikkatinizi çekiyorum orada, İsa'nın yolunda yürüyen, yani Hristiyan olan demiyor. İsa'nın bir yolu var. İsa'nın öğrettiği bir Tanrı yolu vardır.
0: Evet.
1: Yani onun öğrettiği bir ahlak vardır, bir kurtuluş yolu vardır. O İsa'nın sözleri vardır. İşte o yolda gidenleri kimi bulsa tutuklayıp Yeruşalim'e getirmek
0: niyetindeydi. Çok küçük bir ekleme yapmak istiyorum. İncil'de de İsa'nın yolundan aslında bahsederken esenlik yolu diye bahsettiğini görüyoruz. Mesela Elçi Pavlus yine diyor ki, işte onlar esenlik yolu nedir bilmezler gibi ifadeler var.
1: Evet, esenlik yolu, işte kurtuluş yolu, hatta İsa yol, gerçek, yaşam benim diye bile açıklıyor. İsa'nın kendisi yoldur ve onu takip edenler de onun yolundan giriyorlar. Aynı zamanda bir çağırmış yoludur. Yani benim ardımdan gelmek isteyen benim yani çağırmahını yüklenip ardımdan gelsin diyor. Hı-hı. Çünkü İsa öğrencileri öncelerde bunu anlayamadılar. Ben gidip Kudüs'te öleceğim, gömüleceğim, evet, işkence çekeceğim, öldürüleceğim, gömüleceğim, üçüncü gün dirileceğim dediği zaman havariler buna karşı çıktılar. Rab, Efendimiz bu sanın başına asla gelmesin. Hı-hı. O da onlara açıkça söyler de çekil önümden şeytan. Hı-hı. Sizin düşünceleriniz, senin düşüncelerin insan düşünceleridir. Tanrı'nın değil. Ölmesi gerekiyordu. Paulus da bunu anlayamıyordu. Hı-hı. Ama işte onun için bu düşünceye karşı çıkıyordu. Bu ölmüş, evet, olan İsa dirildi, size göründü. Bu bir rüya mıydı? Farklı bir şey miydi? Gerçek olamaz, hı-hı, diye düşünüyordu. Bütün tanıklara rağmen kabul etmiyordu, kesinlikle öyle değildir diye. Ve onları yok etmeye çalışıyordu. Hı-hı. Yani o Şam'a, o yola giderken. Ve evet, yolda giderken esas başına bu geliyor. İşte yola Şam'a yaklaştığı sırada birdenbire gökten bir ışık geliyor. Ve çevresini aydınlatıyor ve yere yıkılıyor. Sağ ol, çok güçlü bir ışıktı. Güneş gibi ve bir ses, gökten bir ses geliyor. Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun dediğini işitiyor. Saul da ey efendim sen kimsin dedi. Yani bir gökten gelen bir ses, ben senin zulmettiğin İsa'yım diye yanıt geldi.
0: Evet.
1: Bu kadar. Ve gökten gelen Rabbin kendisi, gökten seslenen o güçlü sesin İsa olduğunu anladığı an dünyası yıkılıyor. Demek ki tamamen yanlış yoldaymışım. Ben onu yok etmeye çalışıyorum. Hatta bana kendisine zulmettiğimi söylüyor. Demek ki onun halkı o kadar bağlı ki onlara zulmederken ona zulmetmiş oluyorum. Birçok şey birden anlaşılmaya başlıyor orada.
0: Aslında Mesih'e iman etmiş birinin de hikayesini görebiliriz orada. Genel yaşamımıza biz de baktığımız zaman biz de kendi yolumuzda gidiyorduk. Belki günaha sapmıştık, gidiyorduk ve Elçi Paulus gibi aslında bir şekilde Rab bize dokundu ve siz az önce bahsettiniz. Aslında tuttuğumuz yolun tamamen yanlış olduğunu fark edip gerçek yola, o esenlik yoluna dönmüş,
1: evet,
0: olduk.
1: Evet, yani birçoğumuz belki hayır İsa ölmedi diye düşünüyoruz. Kesinlikle veya ölümden dirilmedi. Bunlar mümkün değil. Böyle bir şey yakışmaz peygambere vesaire. Öyle düşüncelerden de gelmiş olabiliriz. Ama o da aynen Saul'un yaşadığı şeydir. İşte anlam veremiyordu bu Mesih. Neden ölmesi gerekir? Neden ölümden dirilmesi gerekir? Ama onunla karşılaştığı zaman İsa'nın kutsal yazılara göre günahlarıma karşı öldüğünü fark ediyor Paulus orada. Onu görüyor. Ve daha sonra onu anlatmaya başlıyor. Kutsal yazılara göre Mesih günahlarımızı karşılık öldü, gömüldü. Ve yine kutsal yazılara göre, yani Tevrat'a göre, peygamberlerin yazılarına göre ölümden dirildi. Bütün bunlar önceden Tanrı'nın tasarısı olarak karşıma, evet, çıkıyor. Artık ben bunu şimdi görüyorum. Ama çok ilginç bir şekilde büyük bir merhamete nail oluyor orada. Hani sadece bir soru.
0: Evet.
1: Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun? Yani onu yok etmiyor, onu cehenneme göndermiyor, onu cezalandırmıyor. Sadece neden bana zulmediyorsun? Daha sonra Paulus buna hayran kalıyor. Sınırsız merhameti yüzünden ben ancak kurtuldum. Ben günahkara merhamet etti. Benim için öldüğünü kavradım. Yani bu kadar beni seven Mesih'e artık imanla yaşıyorum diye açıklıyor. Yani büyük bir olaydı bunun başında.
0: Evet, burada önemli nokta bir de şunu da vurgulamak gerekiyor. Aslında Paulus kime zulmediyordu diye sorduğumuz zaman, baktığımız zaman Hristiyanlara zulmediyor, kiliseye zulmediyor. İstefanos'tan bahsettik. İstefanos'un taşlanıp öldürülmesinden bahsettik ki kendisi ilk Hristiyan şehittir. Bunu tekrardan vurgulamış olalım. Elçinin işleri 7. bölümde görüyoruz. Ve orada 7. bölüm 55. ayete baktığımız zaman diyor ki kutsal ruhla dolu olan İstefanos ise gözlerini göğe dikip Tanrı'nın görkemini ve Tanrı'nın sağında duran İsa'yı gördü. Bakın dedi, göklerin açıldığını ve insanoğlunun Tanrı'nın sağında durmakta olduğunu görüyorum diyor. 57. ayette Yahudi halkının çığlıklar atıp aslında İstefanus'u saldırdığını, onu taşladığını görüyoruz. Ve orada o halk, taşlayan halk kaftanlarını Saul adlı bir gencin ayaklarının dibine bıraktılar. Aslında Saul ile bugün konuştuğumuz Pavlus olduğunu biliyoruz. Ve ilginç bir nokta var, aslında İstefanos'un gördüğü görüme benzer bir şey görüyor Pavlus. Yani orada Saul aslında onu taşlayanlara, İstefanos'u taşlayanlara yardım ederken, kendisi de bir nokta geldiğinde yine İsa'yı bir şekilde bir görümde görüyor ve İsa ona konuşuyor.
1: Evet.
0: Ve o bir dönüşüm yaşıyor. Çok ilginç noktalardan birisi de aslında.
1: Evet.
0: İlginç bir dönüşüm olduğunu görüyoruz. Ve orada şu nokta da ilgimi çekti. Hani kiliseye zulmediyor ama İsa diyor ki bana zulmediyorsun.
1: Evet. Evet.
0: Burada da aslında kilisenin Mesih'in bedeni olduğunu görüyoruz diyebilir miyiz?
1: Evet, öyledir. Yani acı çeken Mesih var ama aynı zamanda onu acı çeken bir kilisesi var. O kilisenin başı, kilise yani, ve kilise bedenidir. O kilisenin başıdır. O kilise de aynı zamanda bir nevi gelini olarak da tasvir ediliyor kutsal kitapta. Orada dediğin şey çok benim de ilgimi çekti. Yani İstefanus'un gördüğü. İstefanus'un gördüğü şey de İsa Mesih'in yargılanırken ve belki de Paulus da bundan çok haberi vardı. Çünkü o mahkeme, o yüksek kurulu üyesiydi büyük ihtimalle Paulus veya onlar için o çevreye yakındı. Ve İsa'nın yargılanırken mahkeme önünde verdiği cevabı da biliyordu. O müjde kitaplarında anlatılır. Orada İsa'ya soruyor, sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih misin? Sen Mesih misin diye soruyorlar.
0: Hı hı.
1: Öyleyim diyor, cevap veriyor ve bunu ekliyor. Siz de insan oğlunun, Mesih'in Tanrı'nın sağında oturduğunu ve göklerin bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz. Yani direkt eski antlaşmanın, eski ahitten, Tevrat'tan bir nevi onları gönderme yaparak ben Tanrı'nın sağında olacağım diye açıklıyor. İstefanus da taşlanırken İsa'nın Tanrı'nın sağında olduğunu görüyor. Saul da burada onunla karşılaşıyor. Ve zaten bütün elçiler de vaazlarında İsa'nın ölümden dirildiği, göğe yükseldiğini, hı hı, ve Tanrı'nın sağında yetki sahibi olarak Mesih ve Rabbimiz olarak durduğunu ilan ediyorlar. Paulus da orada onunla karşılaştı.
0: Hı hı.
1: Doğru.
0: Evet, peki bu gördüğü görüm ile beraber aslında Pavlus İsa'yı kendi kafasında tanrılaştırmış olabilir mi, yoksa İsa gerçekten Tanrı mıydı? Yani çünkü şöyle bir iddia var, sanki Pavlus sonradan İsa'yı tanrılaştırdı, Pavlus onu abarttı, bu görümün etkisiyle belki gibi noktalar var. Mesela şuna belki değinmek gerekebilir, o zamanki kilise neye inanıyordu, oradaki ilk kilise, erken kilise neye inanıyordu, hani Pavlus'un zulmettiği kilise neye inanıyordu?
1: Yani orada önceki bölümlerde okuyabiliriz zaten net bir şekilde. Ölümden dirilen İsa'nın Rab olduğunu kabul ediyorlardı. Bütün vaazlarında onu görüyoruz. Paulus farklı bir şey ilan etmeye başlamıyor. Paulus bir insanı, insan olarak bildiği birisini tanrılaştırması mümkün değil. O sıkı dediğimiz, geç bir yerde dediğimiz gibi sıkı bir monoteistti.
0: Evet.
1: Ve ondan vazgeçmeden İsa'nın Rab olduğunu ilan etmeye başlıyor. Belki de geçen programdaydı, işte Tanrı defalarca eski antlaşma, hani Yahudilerin o kutsal yazılarında kendisinin geleceğini bildiriyor. Yani Rabbin kendisi gelecek. Rabbin sözü gelecek. Beden alacak. O ifadelerle o ben geleceğim diyor mesela Malaki. Beklediğiniz Rab ansızın tapınağına gelecek diyor.
0: Hı hı.
1: Öncüsü Yahya, kendisi sonra gelen İsa'nın kendisi. Bu Paulus'un bir düşüncesi olarak karşımıza çıkmıyor. Direkt İncil'in başından itibaren Yahya'nın ortaya çıkışıyla netleşen bir olaydı.
0: Hı hı.
1: İsa'nın kimliği, İsa defalarca benle baba biriz diyor. Yani sadece Yuhanna'da değil, bazen mesela Sayın Gündüz'ün kitabında sadece Yuhanna kitabı da biraz Paulus Hristiyanlığından bir pay almış oluyor. Hı hı. Hayır, Matta'da aynı şey görüyoruz. Baba ve oğul gerçeğini 11. bölümde görüyorsunuz. Babadan başka oğlu tanıyan yok. Oğuldan başka babayı tanıyan yoktur. bana gelin ben size göstereceğim, açıklayacağım diyor. Başka birçok yerde bunlarla görüyoruz. Matta'nın sonunda İsa dirilmiş olarak diyor ki bütün uluslara gidin, onlara baba, oğul ve kutsal öğrencilerim olarak yetiştirin. Baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla, tek adlı Tanrı'nın tek adıyla, baba, oğul, kutsal ruh adıyla onlara vaftiz edin. Paulus bundan farklı bir şey anlatmıyordu. Zaten evet. Bu yolda zorla ikna olarak kabul ediyor. O yoksa onun bunu ilan etmesi mümkün değil.
2: Evet.
1: Hani o saf çok yanlış. Bazen karşılaşıyorum. Takside karşılaşıyorsun her yerde. Hayır, siz Hristiyanlar İsa'yı insanı tanrılaştırdınız. Hı hı. Hayır, tam tersi, böyle bir şeye inanmıyoruz. Biz Yüce Tanrı'nın kendisi tevazu buyurup aramıza indiğini görüyoruz.
2: Evet.
1: Tenezzül etti, aramıza geldi. Başka bir şeye inanmıyoruz.
2: Evet, aslında bir de biz onu ilan etmiyoruz. İsa'nın kendisini zaten kendisi Tanrı olarak ifade ettiğini kendi sözlerinden görüyoruz. Belki burada bir virgül koymamız gerekebilir. Bir ara verelim. Hem bizler hem de dinleyenlerimiz de bir soluklanmış olsun. Bizi sosyal medya platformlarından takip edebilirsiniz. Tekrardan onu hatırlatayım. @radyomaranata yazarak bizi bulabilirsiniz. Ve soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanarak da bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Kısa bir ara.

0: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
1: Hristiyanlık tahrif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Dünyaya gözlerimizi açtığımız ilk andan itibaren öğreniyoruz. Gözlemleyerek, işiterek, deneyimleyerek. Öğretmenimiz bazen ailemiz oluyor, bazen çevremiz, bazen okulumuz, bazense kelimelerin arasından bize seslenen bir yazar. Peki ya Tanrı bize bir şeyler öğretmek istiyor mu? Onun biz insanlık için bir tasarısı var mı? Gelin hep birlikte Tanrı sözü ışığında Tanrı'nın biz insanlığa neler öğrettiğine bakalım. Tanrı Öğretisi programı Radyo Maranata'da. Tanrı Öğretisi programı yayın günü ve saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
1: Gerçeğin Sesi.
2: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Paulus programında sizlerle birlikteyiz. Bu bölümümüzün ikinci yarısındayız. Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Dr. George Bristow ile karşınızdayız. Ve George Bey ile beraber Paulus'un dönüşümü hakkında konuşuyoruz. Paulus nasıl dönüştü, nasıl aslında Mesih'in elçisi haline geldi, kilise zulmeden biriyken nasıl oldu da kiliseye hizmet eden biri haline geldi, bunun üzerinde düşünmeye, bunun hakkındaki iddiaları ele almaya çalışıyoruz. Henüz bizi takip etmiyorsanız lütfen sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bu şekilde aratarak bizi takip edin ve bununla beraber sorularınızı da soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere lütfen çekinmeden iletin. Bu konuda bunu da hatırlatmış olayım. Peki bu işte Saul'un, Paulus'un, sonradan Paulus haline gelecek olan Saul'un görümünün Elçilerin İşleri bölümünde yazdığını görüyoruz. Elçilerin İşleri bölümünün yazarı galiba bilinmiyor gibi bir unsur vardı, gibi böyle bir iddia vardı, böyle bir nokta vardı. Peki biz bu yazılara, bu metinlere, Elçilerin İşleri bölümüne güvenebilir miyiz gerçekten?
3: Evet, güvenebiliriz. Birçok yönden bunun güvenilirliği kanıtlanıyor. Hem de yazarı Luka diye bilinen... Paulus'un da bir yoldaşı, emektaşı. Hem Luka müjde kitabının yazarıdır, hem de Elçilerin İşleri ikinci cilt olarak, onun devamı olarak bunu mesela direkt Elçilerin İşleri birinci ayetten açtığımız zaman Teofilos adlı birine yazdığını görüyoruz. Aynı şey Luka'nın başında görüyoruz. Der ki, ey Teofilos, ilk kitabımda İsa'nın yapıp öğretmeye başladığı her şeyi diye başlıyor. Onları yazmıştım. Şimdi bu kitapta demek ki İsa'nın yapıp öğretmeye devam ettiği şeyleri anlatmaya devam edecek. Yani ilk kitabı vardı, Luka müjde kitabı. O da Kudüs'te İsa Mesih'in ölümden sonrasıyla sona eriyor. İsa'nın göğe alınmasıyla tekrar biraz geri adım atıp tekrardan geri sarıp ilerlemeye başlıyor. İsa'nın öğrencilerine, havarilerine 40 gün boyunca görünüp de onları Tanrı'nın egemenliği, Tanrı'nın Allah'ın krallığı konusunda eğittiğini görüyoruz. Tekrar biraz Kudüs'te bekleyin, ben size kutsal ruh göndereceğim, o gücü, onun gelişini bekleyin. İşte 50. gün orada Pentekost günü, o bayram zamanında onlar beklerlerken işte kutsal ruhun gelişi çok önemli bir yer ediniyor bu yazılarda. İsa'nın kendi hayatında söylediği, işte ben gideceğim, yerime yardımcı göndereceğim. İşte bazıları işte bu başka bir peygamberdir falan diyorlar ama yardımcı aslında kutsal ruhun adını veriyor orada İsa. Kutsal ruhu göndereceğim. Evet. Bu işte Elçilerin İşlerinde o anlatılıyor. Güvenilir. O bakımdan güvenilir. Bir de tarihsel açıdan da güvenilir olduğunu görüyoruz. İlk programda biraz söz ettik. O konudan da yine de Burada da görebiliyoruz kitabın, Elçilerin İşleri kitabında da Kudüs'ten söz ederken işte Artemis Tapınağı vesaire, Efes'te ondan söz ediyor, Roma tanrıları,
4: evet.
3: Atina, Ares Tepes, işte bütün bu şeylerden söz ederken dünya tarihiyle örtüşen, yani gerçek dünyada gerçekleşen olayları anlatıyor. Validen tut, yani Sezar, oradaki krallar vesaire, hepsi gerçektir. Yani tarihte gerçekleşen bu, yani tarihsel bir kitap. Onun için güvenebiliriz diyebilirim. Hı hı.
4: Evet, çok teşekkür ediyoruz.
3: Bir şey ekleyebilir
4: tabii
3: miyim
4: ki,
3: burada?
4: Tabii ki.
3: Aynı zamanda Paulus'un bu dönüşümünü sadece oradan öğrenmiyoruz. Kendi sözlerinden de öğreniyoruz. Kendisi açıklıyor. İsa öldü, dirildi ve 12'lere göründü, Petrus'a göründü, üvey kardeşi, yani Meryem'in daha sonra olan oğlu Yakup'a göründü, diğer elçileri 500 kişiye göründü. Son olarak bana da göründü diyor. Yani bu, evet, olayı anlatıyor. Tanrı bana oğlunu açıkladı diyor. Yani bu, oradan da aynı şey ile karşılaşıyoruz. Bu sadece tek kaynakla da değil.
4: Toplumumuzda yaygın bir görüş var. O yüzden bu konuya da değinmek istedim. Yani İncil'in tahrif edildiğine, değiştirildiğine ya da tarihsel olarak güvenilir olmadığına dair görüşler var. Zaten ilk bölümlerde buna ele almıştık, buna değinmiştik. Tarihsel olarak da aslında ruhsal olarak da İncil'e güvenebileceğimizden bahsetmiştik. Bunu da tekrardan vurgulamış olalım. Bu konudaki iddiaların aslında asılsız olduğunu, tarihte bununla alakalı herhangi bir kanıt zaten ortada bulunmadığını, bulamadığımızı tekrardan vurgulamış olalım. Peki şunu aslında sormak istiyorum. Biraz daha ruhsal bir soru olabilir. Bu tarz görümler güvenilir midir? Yani bakıyoruz, hani bir görüm görüyor Saul, ondan sonra Mesih'in elçisi oluyor. İşte bu elçiliğin kanıtı, dayanağının görüm olması güvenilir midir? Güvenilir, ele alabilir miyiz bunu?
3: Bu sadece bir görüm değildi. Rüya değildi. O gerçekten yoldan giderken gökten ışık geliyor ve diğerleri de yanında birlikte yolculuk ettiği kişiler de o ışığı görüyor. Paulus da yere yıkılıyor. Fiziksel bir körlük de yaşıyor. 3 gün boyunca göremiyor. Gözleri de görmüyor. Bu bir görüm değil. İsa Mesih, yani gökten, gökler açıldı. Ona seslendi. Işık da oradan geldi. Bu bir görümden çok öte olan bir şeydir. Görümler de var. Elçilerin İşleri kitabında mesela diğer uluslara da gidebileceğini açıklayan bir görüm veriliyor Petrus'a. Orada melek sesleniyor, Tanrı da sesleniyor. O görümler de vardır. Ama Petrus olsun, Yakup olsun, diğer elçiler olsun, onların elçiliğiyle ilgili sadece görüm değil, İsa Mesih'in direkt onları görevlendirmesiyle ilgili tarihsel olaylardan oluşuyor. Yani Paulus sadece bir görümle, bir rüya gördüm, sonra elçi oldum, ikna oldum diye değil, yaşadığı o şey ve sadece o değil, Şam'da yaşayan öğrenciler, diğer İsa takipçilerine de görünüyor. İsa ona söylüyor, bak bu adam şimdi dua ediyor, Saul. Ona gideceksin diyor Ananias'a. Yani Hananya'ya. Ona söylüyor, git onun yanına. O şimdi dua ediyor, sen ona ellerini koyacaksın. O görecek, gözleri kapalı şimdi. Ya olmaz diyor. Bu adam bizi öldürmeye çalışan. Hayır, sen git onu seç. O seçtiğin bir araçtır. Yani onun için, onun gerçekten bir şeyler yaşadığı tarihsel şeylerde de bu şekilde, evet, geçiyor.
4: O zaman bunu tarihsel bir gerçek olarak da ele alabiliriz.
3: Kesinlikle.
4: Ve siz de bahsettiniz zaten, yalnız da değildi aslında o görüm demeyelim. O olay yaşanırken, İsa Salih görünürken yanında onunla beraber yolculuk eden adamlar da vardı. Ve Elçilerin İşleri 9. bölüm 7. ayette diyor ki, Saul'le birlikte yolculuk eden adamların dilleri tutuldu, oldukları yerde kala kaldılar diyor. Burada böyle bir ifade de görüyoruz. Yani onların da aslında bu durumdan etkilendiğini görüyoruz. Tabii ki Paulus gibi bir dönüşüm yaşamıyorlar belki, ama Paulus bunu gördüğü esnada diğer kişilere de bunun göründüğünü, tek başına yaşamadığını biliyoruz. Peki o dönemdeki Yahudiler Paulus'a nasıl yaklaştılar? Yani çünkü kiliseye zulmeden biriydi ve başkahinden görev alıyor. İşte tekrar Şam'a doğru yola çıkmışken, orada kiliseye zulmetmek için yola çıkmışken nasıl tepki verdiler ona? Yani böyle bir insan bir anda tam tersi bir taraf değiştirdi gibi bir durum oluyor. Oradaki Yahudiler ona nasıl tepki vermişti? Bununla ilgili bir bilgi var mıdır Coş Bey?
3: Zaten elçilerin işleri kitabının geriye kalan bölümleri neredeyse birçoğu bununla ilgilidir. Hmm. Yahudiler Paulus'un bu dönüşümüne ve İsa'yı Rab ve Mesih olarak ilan etmesine çok karşı çıktılar. Bazıları ise iman ettiler. Hmm. Yani havraları giriyor. İsa'nın yani ona nasıl göründüğünü anlatıyor. Ama daha çok kutsal yazılardan İsa'nın yani bu çarmıha acı çeken kişinin gerçekten Mesih olduğunu anlatıyor. Zaten öncesi biliniyor. İsa inanılmaz işler yapmıştı Filistin topraklarında, orada İsrailliler arasında. Herkes mucizelerine tanıktı. Ölüleri diriltiyordu, kötürümleri yürütüyordu, körlerin gözlerini açıyordu. Bütün bunlar var, biliniyordu. Ama çarmıha gerilmesi bir türlü anlaşılmıyor. Ondan mümkün değil. Mesih ise nasıl ölür o şekilde? Ama dirilmesiyle bu ortaya çıkıyor. Ölümünün de esas yapmak üzere geldiği görevdi. Yani bir kurban olarak ölmeye geldi. Paulus bunlara kutsal yazılardan, Yeşaya'dan, çıkıştan, her bölümden ikna etmeye çalışıyor. Onlardan hareket ederek Yahudileri ikna etmeye çalışıyor. Bu tartışmalara tanık oluyoruz Elçilerin İşleri kitabında. Havrularda Paulus bunları tartışıyor. Kimisi inanıyor, kimisi inanmıyor. Çoğunluk inanmıyor ve ona karşı cephe alıyorlar. Taş diyorlar, göndermeye çalışıyorlar, uzaklaştırıyorlar. Şikayet ediyorlar onu. İhbar ediyorlar Romalılara vesaire. Bu adam bizi yok etmeye çalışıyor tarzında. Kitapta, Elçilerin İşleri kitabında bunu çok görüyoruz.
4: Evet. Belki son olarak şunu sormam gerekiyor. Programımızın sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Şöyle bir iddia da var aslında. Paulus'un sanki strateji değiştirmiş olabilir. Yani aslında kiliseye zulmetme yöntemini belki kilisenin içine sızarak değiştirmiş olabilir gibi iddialar var. Hani gerçekten Mesih'e inandı mı Paulus, yoksa bir strateji değişimi miydi bu?
3: Yani onun yaptıkları diğer Mesih'in diğer elçilerinden farklı bir şey olsaydı, onların yolunu değiştirmeye çalışıyor diye düşünebilirdik. Ama bakıyorsun ilk yazılan mektup herhalde Yakup'un mektubu. Yani 40'lı İsa'dan sonra 40 yıllarında yazılıyor. İsa'dan ölümünden bir 10-15 yıl sonra. İsa, o da çok ilginç bir kişi. İsa ile birlikte aynı anneden olan Yakup,
4: evet,
3: onun yaptığı her şeyi görüyor, ona rağmen inanamıyor. Çünkü Kudüs'e gidiyor, ısrarla öleceğini bildiriyor. İnanmıyorlar. Yuhanna 7'de bunu okuyoruz. Orada kardeşleri de inanmıyorlardı. Ta ki ölümden dirilene kadar. O zaman kavradılar ve orada Yakup'u da özel görünüyor diyor. Paulus da bunu anlatıyor. Onlardan farklı bir şey ilan etmiyor. Yakup'un mektubunda yüce Rabbimiz İsa Mesih'in kulu olarak hizmet ediyorum diyor. Paulus da aynı şey söylüyor.
4: Evet.
3: Petrus da aynı şekilde. Yani aynı şekilde kilise kuruluyor, aynı inanç paylaşıyor, ortak inancımız diyor. O zaman farklı bir strateji yok. İsa Mesih'in stratejisine katıldı. O da kilisemi kuracağım diyor. Yani onun için çok farklı bir durum ile karşılaşmıyoruz Paulus'ta.
4: Evet.
3: Paulus'un özel noktası sadece Yahudileri değil, diğer uluslara gönderilmiş olması. O orada onun özel görevi.
4: Anladım.
3: O yani diğerleri, Petrus mesela Yahudilere gönderildiğini biliyor. Yakup da İsrail'in 12 oymağından olanlara yazıyor. Petrus da aynı şekilde. Ama Paulus diğer uluslardan olanlara, havraları girip duyuruyor ama çoğunlukla Yahudiler inanmıyor. Ama Yahudi olmayan diğer uluslardan, Tanrı'dan korkan kişiler de oradadır. Bu müjdeyi duyuyor. Çok büyük sevinçle kabul ediyorlar ve onlar inanmaya başlıyorlar. İşte Galatya'da, işte Korint'te, Atina'da, Efes'te, her yerde bu kişiler inanıyorlar.
4: Evet.
3: Ve bu çok hızlı bir şekilde bütün Akdeniz dünyasını yayılıyor. Çünkü Paulus ve yandaşları, onun yardımcıları Timoteus ve Luka veya diğerleri gibi aynı inancı paylaşıyorlar. Hı. Ama şimdi diğerlerine giriyor.
4: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Burada bir nokta koyalım. Bir sonraki bölümümüzde aslında zaten Paulus ve diğer elçilere odaklanmaya çalışacağız. Evet, çok teşekkür ediyoruz George Bey'e. Değerli dinleyicilerimiz, Gizemli Elçi Paulus programında sizlerle beraberdik. Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Dr. George Bristow ile beraber karşınızdaydık. Bu bölümde aslında Paulus'un dönüşümüne odaklanmaya çalıştık. Paulus nasıl Mesih ile karşılaştı, nasıl bir tecrübe yaşadı ve bunun tarihsel gerçekliği üzerinde durmaya çalıştık. Bir sonraki bölümümüzde aslında Paulus ve diğer elçiler arasındaki bir fark var mı, yok mu? Aynı yolun yolcuları mıydı? Bugün yoldan bahsettik, yol kavramından. Yoksa Paulus o yolu bozmaya çalışan, değiştirmeye çalışan biri miydi? Buna odaklanmaya çalışacağız. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Lütfen bizi sosyal medya hesaplarından takip edin. @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
9: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.